0: Haberler.
1: Günaydın. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkat çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. Adana ve Osmaniye'de dün art arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. İran'dansa ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'ın yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Bosna Hersek'te yapılan genel seçimlerde ilk ön sonuçlar açıklandı. Devlet Başkanlığı Konseyi'nde kurucu halkları temsilen görev yapacak Boşnak, Hırvat ve Sırp üyeler belirlendi. Konseyin Boşnak üyesi Denis Beçiroviç oyların çoğunluğunu alarak koltuğunu korudu.

Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na, TRT Name stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın ilk üç günü ve güzellikle, sağlıkla, huzurla başlasın ve öyle devam etsin dileklerimizle açıyoruz yayınımızı, dolayısıyla haftayı. Efendim, 3 saat boyunca birlikte olacağımız sabahın namesi şu dakika itibariyle başladı. Saatler onu gösterinceye dek birlikteyiz ve bu sabah programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Eyüp Caca ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Merhabaya cevap bekleriz. Nasıl olacak? Bir Facebook numaramız var elbette. Daha doğrusu adresimiz var. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabileceğiniz gibi WhatsApp iletişim numaramıza da mesajlarınızı yazabilirsiniz. 0552 040 66 44. Tekrar ediyoruz numaramızı. 0552 040 66 44. Bu iki yolla mesajlarınızı, dolayısıyla isteklerinizi beklediğimizi hatırlatalım. İlk yarım saat yapımcımıza emanet. Sonrasında siz isteyeceksiniz, biz o istekleri elimizden geldiğince, altını çize çize söyleyelim, elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışacağız. Çünkü çokça istek geliyor. Dolayısıyla efendim o isteklerin arasından 3 saati dolduracak kadar bir isteği seçmesi gerekiyor yapımcımızın. Dolayısıyla isteklerinizi beklediğimizi özellikle belirtelim ama sıradaki şarkıya da istekte bulunabileceğinizi hatırlatmış olalım. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Asıl olan şarkılar dedik ve ilk şarkımızı dinlemeye başlıyoruz. Mediha Şen Sancakoğlu, bestesi kendisine, güftesi Mustafa Töngemen'e ait Hicaz eseri seslendiriyor. Hızlı estin, düşürdün takvimdeki yaprağı.

Hasan Eylen'i dinledik. Özdemir Hafızoğlu'nun İsmail Hakkı Altıntaş'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısıyla. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez. Seda Gökkadar da Zeki Duygulu'nun Uşak eserini seslendiriyor. Sevda öyle müşkül ki onu çekenler bilir.

Nusret Yılmaz yüzünde güller açmış, gözlerinde duygular dedi Sebahattin Hizmettin'in bu Uşak şarkısıyla. Necmettin Yıldırım da Sadi Hoşses'in Hicaz şarkısını seslendiriyor. Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti, sevdiğim her şeyi el aldı gitti.

Karanfil oylum oylum geliyor Selvi boylum. Hicaz makamındaki bu eseri de Cengizhan Sönmez'den dinledik. Saatler 7.30'u gösteriyor. Serap Kuzey, Bilge Özge'nin, Mülazım Yıldırım'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını seslendiriyor. Haberler yollasam, seni çağırsam, seviyorum diye çıksam bağırsam.

0: Aybalam, güftesi ve bestesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait Hicaz şarkıydı. Alp Arslan seslendirdi.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
0: Bütün şarkılar sizin ama şu dakika itibariyle siz istediğiniz şarkıları dinlemeye başlayacaksınız ve hatta sıradaki şarkıya ortak olacaksınız. Dolayısıyla Necmettin Yıldırım'ın sesiyle dinleyeceğimiz Kürdili İcazkar eser programımızın da ilk isteği. Faik Ali Ozansoy yazmış dizeleri, Sade Hoşses bestelemiş, Mehmet Gücü Yener istemiş. Sağlıkla, huzurla, sevdiklerinizle birlikte hayırlı günler diyor. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı demiş. Vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Yusuf Ağcan, Bolat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve ailelerine ve tüm dinleyenlere armağan olsun diyor. Talip Ersoy Kahyaoğlu, İzmir Gazi Emir'den sevgiler saygılar yollamış. Sıradaki şarkıyı 9 Eylül Hastanesi'nde yatan arkadaşım Yaşar Çoban'a, Sizname çalışanlarına, hasta olup tedavi olan tüm hastalara armağan ediyorum demiş. Aramıza yeni katılan

Bir sevgili dinleyicimiz, hem hoş geldiniz diyelim, hem de biz de şu anda tedavi olan hastanelerde şifa bekleyenlere biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. İstanbul Taksim'den Ersan Bozezel, yine yeni bir isim. İyi bir program dilerim emeği geçen herkese diyor, sevgiler yolluyor. Teşekkür ediyoruz. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış. Programda emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Dinleticiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Berrin Hep Arayan Hanım'la kıymetli ses sanatçısı Cengiz Han Sönmez ve Ahmet Ulutürk Beylere armağan ediyorum demiş. Efendim, doğum günleri olanları kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim. Özellikle sevgili Cengiz Han Sönmez'e de sevgiler yollayalım buradan. Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan selamlar yollamış. Günümüz aydın, ocağımız şen olsun inşallah diyor. Radyo dostlarını sayıyor ve Gülşehirlilere ortak ediyor. Jale Özen, yeni hafta yeni umutlar. Bugün dinleyeceğimiz bütün eserler sevgili dostlarım armağan olsun. Emeklerinize sağlık. Özlere'den sevgiler diyor. Teşekkür ediyoruz ve programın ilk isteğini Necmettin Yıldırım'dan dinliyoruz. Yıldızlı semalardaki Haşmet, ne güzel şey.

Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin. Semahat Özden Ses, Hüseyin Yurdabak'ın dizeleriyle bestelemiş Uşak şarkıyı Nazlı Kanaat seslendirdi. Mustafa Kınan'ın isteği yerine geldi. Kayseri'den selamlamış sevgili dinleyicimiz ve bu şarkıyı şube müdürleri Harun Oğuz'a, mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün ve radyo başında hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan ediyorum diyerek yollamış, armağan etmiş. Mehmet Acarca, İstanbul Ataköy'den selamlar. Sabahınız hayırlı, gününüz aydın. Güzellikler sizinle olsun diyor. TRT Name'nin takipçileri için istemiş sıradaki şarkıyı. Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler yolluyor Denizli'den. Cumali Göncü, Tarsus Kahraman, Gülek Yaylası'ndan kucak dolusu selamlar yollamış. Sıradaki eser değerli eşime, TRT Name yapım yayın ekibine, TRT Name dostlarına armağan olsun. TRT Name'deyiz, keyifle dinliyoruz demiş. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Sefalar getirdiniz diyor. Sefa bulduk, çok teşekkürler. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler yollayıp hem ekibimiz hem tüm dostları için istiyor sıradaki şarkıyı ve böylece istekler yerine getiriliyor. Sıradaki esere geçelim. Uşak bir şarkı, Zeki Duygulu'nun şarkısını Sami Aksu seslendirecek. Balvadin'den İbrahim Özdemir istemiş. Kendime, Dilek Hanım size, ekibinize ve de Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun diyor. Yeni hafta sağlık, mutluluk, huzur getirsin diye de dilekte bulunuyor. Teşekkür ediyoruz, birlikte dinliyoruz. Selam vermeden gelip geçersin, mahzun kalbimi delip geçersin.

Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız dedi Seçil Heper. Mustafa Seyran'ın bu Muhayyer Kürdi şarkısıyla Mehmet Duran. Kahramanmaraş Afşin'den selamlayıp Afşin'i müzikseverler için istemiş İhsan Demircioğlu. Ankara Yeni Mahalle'den herkese tüm dostlara günaydın. Gününüz aydın olsun. İyi haftalar diliyorum. Bu beğendiğim programda değerli emekleri geçenlere armağan ediyorum bütün şarkıları diyor. Teşekkür ediyoruz. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar, sevgiler yollamış. Eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severler için istemiş. Fahri Özdemir hayırlı sabahlar diliyor. Yağmurlu bir Osmaniye sabahından selamlar yolluyor. Eşi postacı Fadime Hanım'a armağan ediyor sıradaki eseri. Zonguldak'tan Zeki Başoğlu sizi de ortak ediyoruz. Halil Ergin de Karabük Safranbolu'dan selamlamış. TRT Nami Radyo dostlarıma armağan olsun sıradaki eser diyor. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin isteklerini de böylece yerine getirdik. Sıradaki şarkıya geçelim. Beyati makamında bir Selahattin Pınar eseri. Sözler Yahya Kemal Beyatlı'ya ait. Ayşe Taş seslendirecek şarkıyı İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan'ın isteği yerine gelecek. Başta TRT Name ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum diyor ve bu şarkıyı istiyor. Birlikte dinliyoruz. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden.

Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli, ermeden daha murada gitme güzeller güzeli. Mehmet Erbulan'ın dizelerini Alişen Ozan Hüzan makamında bestelemiş, Zekai Tunca seslendirdi. Sanki bir sevgiliye yazılmış sözler gibi dinlediğinizde, ama bunun bir evlada yazıldığını öğrendiğinizde şarkıyı bir başka çeşit dinlemeye başlıyor insan, o da bir gerçek. Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğiydi. Yeni haftanın sağlıklı, huzurlu, bereketli, neşeli geçmesi dileğiyle deyip eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut ve Gürhan ve Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, ekibimiz ve kıymetli sunucumuz diyerek beni de ortak ediyorlar. Sağ olunuz. Şevki Şahinoğlu Isparta'dan ulaşmış, aynı şarkıya istekte bulunmuş. Safet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir, Emel Sürücü ve Zeki Özceylan'a, ayrıca ekibimize de armağan etmiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Saatler 8'i 7 dakika geçiyor. İkinci saatimizin içindeyiz. Sumru Ay, Ankara'dan ulaşan dinleyicimiz, eşim Ceyhun, kızlarım ve biricik torunum, name dostlarım ve sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a armağan etmek istiyorum deyip Münir Nurettin Selçuk'un Nihavent eserini istiyor. Yahya Geylan seslendirecek bu güzelim şarkıyı, güfte Faruk Nafiz Çamlıbel imzalı. Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler.

Tac olsan başıma takmayacağım. Turgut Yerkent'in dizelerini Saadettin Ökten Ay Nihavend makamında bestelemiş şarkıyı Özant Koç seslendirdi. Oğuz Onur Ankara Küçükesat'tan ulaşan dinleyicimiz kucak dolusu sevgiler selamlar yollamış. Güzel bir gün güzel bir hafta dilekleriyle Özant Koç'un seslendireceği bir eseri Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarına, Samsun Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, sevip de kavuşamayanlara efendim ve ekibimize armağan etmiş, dinleyicilerimiz de ortak ediyorlar. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlar sevgiler yollamış. Murat Çelik ve ailesi için istemiş. Ali Yöntem Bucak'tan ulaşıyor. Selam sevgi yolluyor. Teşekkür ediyoruz. Efendim Zeki Ayhan, Mustafa Uyan, Selahattin Erzi, Zafer Özkara, Fatma Açan için rica ediyorum diyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış. Name dostları için istemiş. İstekleri böylece yerine geldi efendim. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Alaca Zile yolunun 26 ila 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Çorum Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya Alanya yolunun 62 ila 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletelim ve sıradaki şarkıyı onlara da armağan edelim. Mersin'den Erdal Uçman, eşi İlkay Uçman için istiyor. Enis Türk İzmir'den, eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, Name dostları ve radyomuz emekçilerini ortak etmiş Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım, arkadaşları Enver ve Mualla Sağaroğlu için istiyor. Merzifon'dan selamlar yollayıp efendim ömrünüze bereket demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sizleri de ortak edelim. Güzide Taranoğlu'nun dizelerini bestelemiş Muzaffer İlkar Hicaz makamında şarkıyı Belgin Erol Gündoğdu seslendiriyor. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi.

0: Değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ile Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 24, Bursa ve İstanbul 22, Kocaeli 23, Afyonkarahisar 19, Muğla 23, Uşak 22, Adana, İzmir ve Antalya ve Hatay 27, Isparta ve Ankara 20, Eskişehir ve Konya 19, Nevşehir 17, Bolu 18, Sinop 23, Amasya 21, Rize, Zonguldak ve Samsun 19, Trabzon 20, Erzurum 13, Kars 17, Malatya 20, Van 19, Diyarbakır ve Mardin 23, Gaziantep 22, Şanlıurfa 25 derece.
1: Hava durumu.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: İstekler var. Hava durumunu da paylaştık. Saatler 8.22. Efendim bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi de hatırlatalım. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Tıpkı Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan'ın yolladığı gibi. Efendim Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkar, Ali Yöntem, Feyzi Akşen ve Şehri İstanbul Musiki Korosu üyeleri, değerli ekibiniz, name dostları ve Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk için rica ediyorum diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Gökhan Sezen'e kulak vereceğiz. Rıdvan Tandoğan'ın Kemalettin Kamu'nun dizeleriyle bestelediği bu Rast şarkısıyla. Sevgilim güvenme güzelliğine.

Sen saçlarıma koşan aklar gibisin, ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin. Eylül Turan'ı dinledik Avni Anıl'ın, Koray Ekener'in dizeleriyle bestelediği bu Hicaz şarkısıyla. Meral Menekşe Özer de yeni bir güne, yeni bir haftaya merhaba demiş Ankara'dan ulaşarak. Yalnız kendim için rica ediyorum diyerek bu şarkıyı istemiş. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. İstanbul Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti. Günü güzelleştiren, ruha mana katan, güneş yaksın ısıtsın, kalbe dokunan bir el olsun, güzel bir haftamız olsun.

size selam olsun diyorlar. İbrahim Şahin de sıradaki şarkıyı güzellik ve huzurlu hayat yolunda ömrünü harcayanlara ve size armağan ediyorum diyor. Mümin Öztürk Denizli'den selamlamış tüm sevdikleri ve TRT Nami ekibimiz için istemiş. İsmet Köklü Kayseri'den selam sevgi yollamış. Sıradaki eseri sizlere TRT Nami dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum demiş. Zeki Gül Eskişehir'den ulaşıyor ve Baston'un başkenti Devre'ye selamlar diyor. Mehmet Kalaycıoğlu da yapımda ve yayınında emeği geçen herkese Bilecik'ten çok selamlar yolluyor. Durak Çağatay Erzurum'dan hayırlı sabahlar dilemiş. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlar saygılar demiş. Eşi Zeynep Hanım çocukları Hasan Merve Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Nur ve TRT Nami dinleyen herkese ortak ediyor. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan ulaşan dinleyicimiz. Efendim, saygılar, sevgiler, selamlar yolluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kendime, ekibinize, TRT Nami dinleyicilerine armağanım olsun sıradaki eser diyor. Sizi de ortak ettik bu güzel şarkıya. Sırada Süleyman Saral'ın sesiyle dinleyeceğimiz bir uşak eser var. Maya Türköz İzmir'den ulaşan dinleyicimiz onun isteğini yerine getiriyoruz ve birlikte dinliyoruz. Söyleyin güneşe bugün doğmasın.

Ankaralı sevgilim Ayteş Ergen'i dinledik efendim bu şarkıyla. Nihavend makamındaki şarkının güftesi ve bestesi Dursun Karaca'ya aitti. Gülsefa Can Bolat, namelerin doyumsuz ruhumuzda yaşatan eserlerle güne başlamanın hazzıyla emek veren siz kıymetlilerimize İstanbul'umdan tüm kalbimle sevgiler diyor. Teşekkür ediyoruz ve bu hoş eser çok sevdiğim Ankara'mıza ithafen demiş ve istemiş. Dost Radyomuzun kıymetlilerimize esenlikler diliyorum diye de noktalamış sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar yolluyor. Değerli abim Mustafa Fehmi Türker ve eşi Hanife Hanım armağandır diyor. Abdü Orcin Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar dilemiş. Mustafa Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlıyor. Eşi Ayla Hanım, kızı Aleyne, oğlu Atalay. Yayın ekibimiz ve dinleyicilerimizi ortak ediyor. Musa Aytu, Bartın'dan sevgiler saygılar yollamış. Bayram Gökçen Fethiye Fizik Tedavi Servisinden günaydın diyor. Benimle birlikte fizik tedaviyi gören arkadaşlarıma hemşirelerimize armağan olsun diyorlar. Efendim kolaylıklar diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz inşallah. Hem siz hem orada tedaviyi gören arkadaşlarınız bir an önce sağlığınıza kavuşunuz. Emine Atamer yeni haftada uğurumuz ve şansımız bol olsun diyor. Trabzon'dan merhabalar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizleri de ortak ettik şarkıya. Sıradaki esere geçelim. Sırada Arif Sami Toker'in Hüzzam şarkısı var. Emel Sayın seslendirecek. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik istekte bulunuyor. Eşi Saynur Hanım'a, torunları Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'e, Baysal, Kına, Yöntem, Odabaşı, Çerçi, Mingil, İçer, Eren ve Derman ailelerine de armağan ediyor. Şükrü Özdamar, Nidebor'dan mutlu huzurlu bir gün dilemiş. Çok değerli annem Nur Hayat Özdamar ve TRT Name dinleyen bütün gönül dostlarımız için rica ediyorum demiş. Efendim isteğinizi yerine getiriyoruz, şarkıyı birlikte dinliyoruz Emel Sayın'dan. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazın.

Gözlerinin içine başka hayal girmesin, bana ait çizgiler dikkate silinmesin. Yüksel Uzel'i dinledik, Sabih Gözen'in dizeleriyle Zeki Müren'in Nihavend namelerinin buluştuğu bu şarkıyla. Abuş Bakır, Hatay Antakya'dan ulaşıp istemişti Yüksel Uzel'in sesiyle bir şarkı. Eşi Gülşen Hanım ve evlatları Onur ve Emre Bakır'ı, ekibimizi ve radyo dinleyicilerimizi ortak etmişti. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli de... Engin, Gülhan, Gülçin, Fatoş ve Asya Heybeli için istiyorum demiş sıradaki eser için. Selami Kabakçı, gününüz aydın, kazancınız bereketli olsun diyor Niksar'dan ulaşıp, Hamisi Aracı da yeni haftaya umutlarla merhaba derken, tüm dinleyenlere ve sabahın namesi ekibine, tabii ki sevgili Dilek Hanım'a armağan ediyorum diyor. Çok teşekkürler. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlamış. Eşi Raset Hanım için istemiş. Ankara'dan Ufuk Erdem, Tarım Orman Bakanlığı çalışanları, efendim Tokat Erbağlı hemşehrileri ve TRT-NAME çalışanlarını ortak etmiş. Melihan Nilüfer Keskin, Kütahya Tavşanlı'dan sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta diliyor. Şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma, TRT-NAME dinleyenlere armağan olsun diyor. Yamaç Şahin Bostancı, Japonya'dan canım ülkeme selamlar, sevgiler demiş. Bahtıma çıkan sıradaki şarkıyı öncelikle sizlere, Burdur'dan güzel yürekli Fazilet Anne'ye, Uşak'tan Erol Meral Özhan'a, İzmit'ten Gülten Abla armağan ediyorum. Yeni ve dertsiz, kaygısız, huzurlu bir hafta dileğiyle kabul edin lütfen demişler. İstekler yerine geliyor ve efendim şarkıyı birlikte dinleyeceğiz. Asıl istek sahibimiz ise Uşak'tan Meral Özhan. Hayırlı sabahlar, yeni hafta sağlık, huzur, güzellikler getirsin demişler. Eşi Erol Bey'e, kendisine, canım evlatlarıma, canım torunlarıma, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuza, birbirinden değerli name dinleyicilerine diyerek hepimizi de ortak etmişler. Teşekkür ediyoruz. Pınar Köksal'ın, Halit Çelikoğlu'nun dizeleriyle bestelediği Beyati şarkısını istiyorlar.

Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yollara neden inandın? Nazan Sıvacı seslendirdi Amir Ateş'in bu Hicaz şarkısını. İsmail Genç Kocaeli Kandıra'dan selamlar yollamış. Eşi Tülay Hanım ve Neşe'yi Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşları ve TRT Name ile gönüllerimize taht kuran Dilek Hanım ekibi için istiyorum demiş. Çok teşekkürler, çok incesiniz. Fatma Can, günaydın. Yeni bir haftanın ilk gününden müziksever name dostlarıma TRT Name yapım yayın ekibine kucak dolusu selamlar sevgiler gönderiyorum diyor. Name dostları, ekibimiz, komşuları ve öğretmen arkadaşları kendisi için istiyor. Şu an tatilde olduğum Balıkesir ilinin Edremit ilçesinin Güre beldesindeki ismini veremeyeceğiz. Termal tesislerden selamlar gönderiyorum demiş efendim. Reklama girmesin diye. Okuyamadık. Osman Ölçer, günümüzün koşuşturması içinde ruhumuzu dinlendiren, bizleri musikimizin o asil ve derin dünyasında yolculuğa çıkarıp keyiflendiren yayınlarınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır diyor. Karadeniz zincisi Samsun'umuzun İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden bu güzel tınılara ortak olan tüm musiki severlere gönül dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum. Sizlerden sıradaki eseri değerli arkadaşlarım, İlkadım Belediyesi Meclis üyeleri için çalmanızı istirham ediyorum demiş Osman Ölçer. Cahit Koçak da Avanos'tan, Kapadokya'dan selamlamış. Adana'da bulunan kızı Nezafet ve torunları Ege, Ece ve tüm dinleyicilerimiz ve tüm Adanalılara herkes için istemiş. Adanalılara da depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlar sevgiler diyor. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar diliyor. İbrahim Yıldırım da Hatay Dört Yol'dan saygılar selamlar iletmiş, teşekkür ediyoruz. Yeni isimler de var okuduklarımız arasında. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Ve efendim sıradaki şarkıya geçelim. Alanya'dan Erdal Özer, İyi yayınlar diliyor size ve yayın ekibinize armağan olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Bahadır Özüşen'i dinliyoruz. Güftesi Kemal Özcan'a, bestesi Celal Abacı'ya ait şarkıyla. Can suyum.

Nevra Güney'i dinledik. Teoman Alpay'ın Rast şarkısıyla sevmekten kim usanır tadına doyum olmaz dedi. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu imzalıydı. Gülden Keklik istemiş koro arkadaşlarına ve ekibimize, bana selamlar sevgiler de yolluyor. Gemlik Küçük Kumla'dan çok teşekkürler. Hayırlı haftalar dilemiş Ankara Kızılcahamam'dan, Ahmet Bey. Kızılcahamam halkına armağan ediyorum demiş. Efendim isteğinizi yerine getirdik sizin de. Ve sıradaki esere geçiyoruz. Saatler 9.15'i gösterdi bile, zaman yine akıyor. Ama şarkılarla güzel akıtalım istiyoruz. En azından zamanı tutamayacağımıza ve tutamadığımıza göre. Sıradaki eser efendim Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyeceğimiz bir Avni Anıl şarkısı. Sözler Ümit Yaşar Oğuzcan imzalı, makamsa Kürdeli Hicazkar. Hasip Uygun istemiş Manisa Salihli'den ulaşıp bu güzel şarkıyı Name dostlarına. Siz çok kıymetli TRT Name yapım yayın ekibine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Birlikte dinliyoruz. Uzuyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan.

Bilmem geri bunu bil dedi Mehzemiz Şimşir. Selahattin İnal'ın Necla Gürer'in dizeleriyle bestelediği bu Rast şarkısıyla. Mersin'den Gülten Duran gün güzellikler getirsin deyip eser sizlere ve name dinleyenlere armağanımdır diyerek istekte bulunmuş. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Reyhan Baş Samsun'dan gönül dolusu sevgiler yollamış. Güzelliklerle dolu gün ve hafta olsun demiş. Zevkle dinliyorum. Emeklerinize teşekkürler diyorlar. Sağ olunuz. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş kolaylıklar diliyor. Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu sevgili eşi Nuran Öksüzoğlu için çalmamızı istiyor. Müjgan adı güzel yerce mutlu sabahlar dilemiş. Yasemin Yiğit eşi Yiğit Bey için istiyor. Efendim onların istekleri bu şarkıyla yerine gelmiş oluyor. Sırada Orhan Şencan'ın isteği var. Antalya'dan selamlar, sevgiler gönderiyor. Bu şarkıyı başta yapım yayın ekibi olmak üzere herkese armağan ediyorum diyor. Nemika Mürseloğlu yazmış dizeleri. İrfan Özbakır Rast makamında bestelemiş şarkıyı Selim Özsaç seslendiriyor. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter? Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter.

Boş ver dedi Esra İçöz, Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıyla Güfte Hüseyin Balkancı'ya, beste Hasan Esen'e aitti. Kadri Nail Soygül Isparta'dan selamlamış, size ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş ve bu şarkıyı istemişti. İsteği yerine geldi sevgili dinleyicimizin. Sıradaki esere geçiyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yol alıyoruz. Son 20-25 dakikamızın içindeyiz. Alp Arslan, Turhan Taşan'ın Hamza Demirdağ'ın dizeleriyle bestelediği

Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirecek. Dikili'den Güler Sunar Karahan. Selamlar, sevgiler yollamış. Hatay Medeniyetler Korosu arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, Güzide sunucumuza, hazırlayan Görkem Hanım'a demiş. Ekibimizi ortak etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizleri de ortak edelim bu şarkıya. Eserler ruhumuza huzur veriyor diyorlar. Ne mutlu bize, ne mutlu tüm sevgili dinleyicilerimize. Bu şarkıları birlikte paylaşabiliyoruz çünkü. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Alp Arslan seslendiriyor dedik. Sen denizi seyre dal, ben de seni sevgilim.

Bu hazan yine kalbim maziden daha kırık. Hüzzam makamındaki bu Zeki Müren şarkısını Mine Geçili seslendirdi. Hürmet Özdemir Karabük'ten selamlar, sevgiler yollamış. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için rica ediyorum demiş. Oktay Hançer mutlu haftalar dilemiş. Erciş'ten selamlar, sevgiler yollamış. Yeni hafta tüm güzellikleri getirsin.

kıymetli sunucumuz diyerek bana, ekibimize, TRTname dinleyenlere armağan ediyor. Mehmet Andız Hatay Antakya'dan yeni haftanın herkese hayır, huzur, bol kazançlar getirmesini dilemiş. Eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a, siz değerli sunucumuza, efendim demiş, yapımcımız Görkem Hanım'a diyor. Radyoları başında TRTname'yi dinleyen herkese armağan ediyorum diye ekliyor. Hürriyet Gürsel Kuzu Antalya'dan günaydınlar demiş. Selda Karayiğit Edirne'den sevgiler yollamış. Onların istekleri de bu güzel eserle yerine geldi. Ayvalık'tan Sedat Özalp günaydın, sağlıklı günler diyor. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri istiyor. Trabzon'dan Rabia Zihni'yi de ortak edelim bu güzel esere. Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi şarkısını Bekir Ünlü Ater'den dinleyelim. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü.

Efendim önce Nalan Altınörs ahımı hicranımı sakladım dedi. Bir Selahattin İnal şarkısı Mehmet Bülent Paköz istemişti. Sonrasında ise Nusret Yılmaz hala da seslendiriyor. Aylar yıllar geçti yok senden bir haber diyerek veda ediyoruz. Efendim Gaye Görkem Özçelik, Eyüp Caca, Dilek Demir Bilek Topçu. Çarşamba sabahı buluşalım istiyoruz. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hoş

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlıksa istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mersin Büyükşehir'le Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkanlarının da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar

planını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'ın yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Adana ile Osmaniye'de ardı arda 6 deprem meydana geldi. En büyüğü 5.2 şiddetindeki sarsıntılar kısa sürede paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremlerle ilgili AFAD ekipleri tarama çalışması başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5.2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkat çekti. Yeni bir rekor.

çıkardık dedi. Halkalı Kapı Kule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapı Kule kesimini Cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. Kesimin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini söyledi. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Adana ve Hatay çevresinde sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek. Yeni haftada 3 büyük ilde de yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler yeni haftada İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. Spor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name mikrofonlarından mutlu günler, sevgiler, saygılar sunuyoruz. İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere seslendiğimiz yayınımızda maziden günümüze uzanan namelerle zamanın kalbimize bıraktığı güzellikleri beraberce yad edeceğiz. Geçmiş zaman olur ki programında bir özel şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz değerli dinleyenler. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracağız. Bugün programımız Kürdeli Cazkar makamında şarkılarla başlıyor. İlk olarak değerli sanatkar Faruk Tınaz'a kulak veriyoruz. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bestesi Sadi Hoşses, güftesi Faik Ali Ozansoy'a ait eseri dinliyoruz. Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey.

yayınlanan Güvercinim isimli albümünde yer alan Bahar Çiçek Çiçek Gelince Güzel, Hayat Sevince Sevilince Güzel isimli şarkısını dinledik beraberce. Güfte Mehmet Erbulan imzalıydı. Kürdeli Cazkar makamındaki şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Necip Gülses'in güftesi Nuriye Eracar'a ait eserini dinleyeceğiz. Hasan Eylen bizlerle birlikte olacak. Bu şarkı aynı zamanda Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünde yer almakta. Duygular coşuyor çaldığın zaman, sevgiler koşuyor geldiğin zaman, saatler duruyor sevdiğin zaman, sen vur da tamburun tellerine yar, gözyaşım süzülsün ellerine yar.

Geçmiş Zaman Olur Ki programında bazen 2000'li yıllarda yayınlanan o güzel albümlerden eserlere örnek veriyoruz. Bazen de 80'li 90'lı yıllara uzanıyoruz. Yine o zamanın stüdyo şartlarında kaydedilmiş, farklı altyapılarla düzenlenmiş şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. İşte az önce dinlediğimiz Mahmut Oğul eseri o eserlerden birini örnek veriyoruz.

örnekti. Kürdeli Cazgâr makamındaki şarkının güftesi Yalçın Benlican imzalıydı. Ahmet Özsan'ın 88 yılında yayınlanan Gel isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaştık. Söyle bana yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü diye sordu sanatçımız. Şimdi ise birlikteliğimiz yine 80'li ve 90'lı yıllara sesiyle, icrasıyla damga vuran bir başka sanatçı Nalan Altınörs'e devam ediyor. Sanatçı Zekai Tunca'nın

Sözleri Aşkın Tuna tarafından kaleme alınan Kürdeli Cazkâr makamındaki Metin Everest bestesinde Yüksel Uzel bizlerle birlikteydi. Bir gülüş, bir bakış, bir aşk yüzünden dedi bizlere ve aşkın kalplerde bıraktığı hayal kırıklıklarını, heyecanlarını bu güzel şarkıyla paylaştı. Şimdi yine nostaljik bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Emel Sayın'ın 1989 tarihli Kanımda Kıvılcım albümünden çok sevilen bir Erdoğan Berker şarkısı dinleyeceğiz. Nihavet makamındaki bu şarkının güftesi Bekir Mutlu'ya ait. Dün gönlümle dertleştik, ağladık için için.

Değerli sanatçı Seçil Yeper'in ilk kez 1986 yılında seslendirmiş olduğu bir Bilge Özgen şarkısına kulak verdik. Nihavend makamındaki bu şarkının güftesi Ayten Baykal imzalıydı. Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır, gönülde bir gül olur. Soldurursan sen onu, damla damla gözyaşın, ırmak olur, sel olur. Sevginin, aşkın güzelliğini

Kıymetini bize bir kez daha anlatan bu güzel şarkının ardından şimdi Gönül Yazar'dan yine nostaljik bir paylaşımla sizlere sesleniyoruz. 2013 yılında yayınlanan ve Gönül Yazar şarkılarından seçkileri içeren Gönülden Gönüllere isimli albümden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Beste ve güftesi Alaaddin Şensoy'a ait nihavend bir eser. Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum.

Sözleri Muharrem Naci Sayan tarafından kaleme alınan Niyavend Erol Sayan eserini dinledik. Cici Kız Serap Mutlu Akbulut yorumuyla bizlerle birlikteydi. Şimdi biraz daha günümüze gelelim. Biliyorsunuz bugün bolca Zekai Tunca şarkısı dinledik. İşte şimdi bir Zekai Tunca şarkısına daha kulak vereceğiz. Güfte Metin Pütmek imzalı sanatçımız İzmir Radyosu'nun değerli sesi Lale Mumcu Başel. Leylakları sümbülleri soldurdun gonca gülleri. Aşkla yanan gönülleri öksüz koydun sen giderken.

Belgin Erol Gündoğdu Zeynettin Maraş'ın Nihavend eseriyle bizlere seslendi. Arzular bir bir hayal oldu, baharımın gülleri soldu. Gönlüm hicran, hasret, gamla doldu. Diliyoruz güzel kalpler bu şarkının sonrasında hüzünden, gamdan, kederden uzak olur değerli dostlarımız. İyi dileklerle sizlere seslenelim ve yine hareketli bir Nihavend esere kulak verelim. Yıldırım Gürses bizlerle birlikte olacak. Sanatçı, beste ve güftesi kendisine

Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahar.

0: karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı.
1: Değerli dostlarımız, Kürdeleyici Asker ve Nihavend makamındaki şarkıların ardından Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuza Hicaz makamında eserlerle devam ediyoruz. Hareketli şarkılar dinlemiştik. Şimdi ise ruhumuzu dinlendiren yumuşak namelerde çok özel bir sese Muazzez Abacı'ya kulak vereceğiz. İlk olarak İstanbul Radyosu UT sanatçılarından Caner Altınbaş Hicaz bir taksim sunacak bize. Hemen ardından Muazzez Abacı Selahattin Pınar'ın sözleri Hüseyin Suat Yalçın'a ait Hicaz şarkısıyla bize seslenecek. Dinleyeceğimiz kayıt Muazzez Hanım'ın 1974 tarihli bir kaydı. Kalmadı bende ne arzu ne gönül, kime aldanmadı divane gönül? Yandı hep boş yere pervane gönül, kime aldanmadı divane gönül?

Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Karacaoğlan'a ait Hicaz eserini Gülden Sarıkahya icrasıyla dinledik. Yine Hicaz bir şarkıya kulak vereceğiz. Seçil Heper'in bilinen, sevilen şarkılarından toplanan bir albümle 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünden bir eser. Bir Erdoğan Berker bestesi dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesi Cansın Erol Ozan'a ait. Seneler ne olur üstüme gelmeyin, saatler yavaş biraz, günleri bitirmeyin.

Bestekar, ses sanatçısı ve koro şefi Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz eserini Serap Kuzey'den dinledik. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Hayat her şeye rağmen tüm cilveleriyle çok güzel kıymetli dinleyicilerimiz. Kaç yılı geride bırakmış olursak olalım, her ne yaşamış olursak olalım, yine de sevmekten, sevilmekten vazgeçmeyelim. Evet, şarkılarla yolculuğumuza da devam edelim. Hicaz makamında bir Fahri Kayaan bestesinde Ayşegül Durukan'a kulak verelim. Yine 90'lı yıllardan kalma bir kayıt. Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 90 yılında yayınlanan Sevgim İçin isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Ayrılık ateşten bir ok, Nazlı Yar'dan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayayım dağlar.

Duygusal bir eserin hemen ardından Ayşe Tunalı'yı dinledik. Sanatçının 97 yılı tarihli Unutulmayan Şarkılar isimli albümünden anonim bir Hicaz Türkiye'ye kulak verdik. Evet değerli dinleyicilerimiz, kah hareketli kah hüzünlü eserlerle yolculuğumuz devam ediyor. Hep aşkın, sevginin güzelliğinden bahsediyoruz. Bu duyguların yüceliğinden bahsediyoruz. Tabii ki Türk sanat müziğimizde bestelenmiş birçok eserde de bu güzel duygulara şahit oluyoruz. Şimdi yine o eserlerden birini dinleyeceğiz. Hüsnü Üstün'ün Güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz şarkısında Hasan Eğlen'e kulak vereceğiz. Bu eser sanatçının 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer almakta. Aşkımız ne güzeldi. Bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım.

de İnci Sızı, Sen Ol Bahtımın Yıldızı, bir diğer adıyla Çerkez Kızı Yahya Geylan yorumuyla huzurlarınızdaydı. Bir Selahattin İnal bestesine kulak verdik. Hicaz eserin güftesi Ali Orhan Arıkan imzalıydı. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Hicaz makamındaki eserlerden sonra Kürdi, Acem Kürdi, Muayyer Kürdi şarkılara yer vereceğiz. Şimdi Kürdi bir eserle Yeşilçamlı yıllara uzanacağız. Yine 1970'li yıllarda ve öncesinde Neşe Karaböcek, Handan Kara, Belkıs Özener gibi sanatçılar tarafından seslendirilmiş bir Şekip Ayhan Özışık bestesine kulak vereceğiz. Özellikle 1972 yılında başrollerinde Emel Sayın'ın oynadığı Gülizar filminde de Emel Sayın tarafından seslendirilmiş bir şarkı. Şimdi ise Behiye Aksoy seslendirecek bizler için güfte Ülkü Aker imzalı. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın.

70'li yılların başında Ayla Büyükataman'ın 45'lik bir plakta seslendirdiği Saadettin Öktenay şarkısını dinledik. Acem Kürdi eserin güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Şimdi yine 45'lik bir plaktan güzel bir şarkıya kulak vereceğiz. Mediha Demirkıran'la 1965 yılına uzanacağız. Sanatçı seslendirmiş olduğu Yaban Gülü şarkısıyla bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda bu plağında Avni Anıl'ın Dilşad Olacak isimli eserine de yer vermiş. Evet, bir Metin Büke bestesi dinliyoruz. Yaban Gülü.

Cavit'ten Yürek, Şeki Bayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısıyla konuğumuz oldu. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Evet, güzel bir Yeşilçam şarkısına kulak verdik. Şimdi yine 60'lı yılların sonuna uzanacağız değerli dostlarımız. Sevim Deran bizlerle birlikte olacak. Sanatçının ilk kez 1968 yılında seslendirdiği bir eseri dinleyeceğiz. Aynı zamanda dinleyeceğimiz bu şarkı Tez Geçse De isimli 2005 tarihli seçme şarkılardan oluşan albümde de kendine yer bulmuş anonim bir eser. Bir arzum var isterim, çıldırtıyor beni sevgin. Gel sevgilim sabahın ilk sularında, kollarımı açıp semaya koş sevgilim. Bir diğer adı Rüyam Hülyam.

Efendim, bu güzel şarkıyla ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Bugün de Türk müziğinin eşsiz namelerini sizlerle paylaştık. Biliyorsunuz her gün TRT Name frekansında gününüze eşlik ediyoruz, ortak duygularda buluşuyoruz. Bazen hüzünleniyoruz şarkılarda, bazen neşeyi, mutluluğu beraberce paylaşıyoruz. Biz yarın yeniden bu mikrofonda gününüze en güzel eserlerle renklendirmek üzere huzurlarınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Gündoğdu Duran'ın Muayyer Kürdi şarkısında Asuman Assım ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Türkiye yerli savunma sanayi alanında her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile milli gururlardan olan Aselsan arasında hibrit hava savunma sistemleri tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar avroluk sözleşme imzalandı. Hibrit savunma sistemleri aynı platform üzerinde hem namlulu silahları hem de güdümlü füzeleri bir arada barındıran çok katmanlı yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda %1,84 oldu. Yıllık bazda ise %29,73 olarak hesaplandı. Açıklanan verilerle kira artışındaki tavan oranda netleşti. Ekim ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiraları en fazla %31,49 artırılabilecek. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Mersin Büyükşehir'le Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkanlarının da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında 61 ilde yapılan operasyonlarda 547 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin 155'i tutuklandı. İstanbul'da terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosu açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, yılın 9 ayında terör operasyonlarının geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttığını söyledi.

Demeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Adana ve Hatay çevresinde sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek. Yeni haftada 3 büyük ilde de yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler yeni haftada İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Yaklaşık 100 operasyonda 260 Husi unsurun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri geçen günlerde terörle mücadele soruşturması ile gündeme gelen İngiltere'deki Fireford hava üssünde bulunan tüm B-1 bombardıman uçaklarını geri çekti. Spor. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri dinlediniz.

Efendim, İstanbul'dan sonbaharın güzel bir pazartesi gününden hepinize merhabalar. Ben Murat Seçkin, bir şarkının rengine daha hoş geldiniz diyorum. Bugün sesimizi sizlere değerli teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıs'tan ulaştıracak. O halde programımızı ilk olarak her zaman olduğu gibi güzel bir eseri dinleyerek başlayalım. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Rüştü Efe yazmış ve Lemiye Atlı da Ferah Feza makamında bestelemiş bu güzel eseri. Dinlendi başım dün gece, bir parça dizinde diyecek sizler için Aylin Şengün Taşçı efendim.

0: Efendim, bu güzel eserden sonra gelelim bugünkü stüdyo konuğumuza. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Ses sanatçısı, gazeteci, televizyoncu ve akademisyen, doçent doktor Aylin Şengün Taşçı bugün bizlerle. Aylin Hanım, programımıza hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk Murat Bey, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizinle görüşmediğim zaman içinde haylice özlemiş olduğumu fark ettim.
0: Ben de aynı dileklerimle, gerçekten çok özledik sizi.
1: Var olun.
0: TRT Name dinleyicileri sizi tanıyorlar tabii. Çok kez sizi dinliyorlar Name frekanslarında. Hem sesinizi, zaman zaman da konuk olduğun zaman sohbetlerinizi. Aylin Şengül Taşçı'yı şöyle kısaca nasıl anlatır kendisi diye soracağım.
1: Bir insanın kendini anlatması aslında pek de kolay değil ama kısaca özetlemeye çalışayım isterseniz.
0: Lütfen.
1: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldıktan sonra çok küçük yaşlarda başladığım müzik üzerine ilerleme kararıyla 1990 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'na seçilmiş sanatçı kadrosuyla girerek müzik hayatına profesyonelce adım attım. Hocam, evet, tamburi Necdet Yaşar idi. Hayatımın en büyük kazanımlarından birisidir. Bu süreç içinde aynı zamanda profesyonel müzik hayatına atılmadan önce başladığım gazetecilik, televizyonculuk geçmişim de bir süre daha devam etti. Orada da çok değerli insanlarla, başta Beşir Ayvazoğlu olmak üzere, güzel yollar kat ettim. Sonrasında tamamen müzik hayatında yoğunlaşma kararı alınca yaptığım gerek solo albümlerle ve daha sonrasında çalıştığım kurumun sanat yönetmeni olarak ve ardından müdür olarak geçirdiğim 15 yıl içinde orada yaptığım etkinliklerle, performanslarla çok ciddi hizmet vermeye gayret ettim Türk müziğine ve iyi ki bu yolu seçtim diyorum. Daha sonrasında uzunca bir Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmetinden sonra bir dönem 4 yıl kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak görev yapıp eğitim sürecinde gençlere katkı sağlamaya çalıştım. 4 yılın ardından Bakan Bey'in değişimiyle birlikte ben de Kültür Bakanlığı'na geri dönmek yerine eğitim sürecini çok sevdiğim için İstanbul Üniversitesi'ne geçerek tamamen akademisyen olarak çalışma kararını aldım. Doçent olarak ÜYAK üzerinden aldığım sıfatla üniversitenin kadrosuna geçtim ve 5 yıldan bu yana İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Son dönemde müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladım ve bulunduğum bölümde Türk Müziği bölümünü kurmanın mutluluğu içindeyiz.
0: Ne
1: o bölümün
0: güzel.
1: De başkanıyım şu anda. Aynı zamanda ana sanat dalı başkanlığını götürüyordum ve bunlar devam ederken şimdi bir de İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde müdürü olarak atandım. Yani anlayacağınız çok
0: hayırlı,
1: yoğun bir
0: tempoyla
1: çalışan bir
0: gerçekten
1: kadınım.
0: Gerçekten öyle, ama çok çalışkan yapınız olduğunu biliyorum zaten. Çalışkan yapınız sizi o kadar çok faydalı işlere atıyor ki
1: çok şükür.
0: İster istemez.
1: Çok şükür.
0: Hizmetlerinizden dolayı ben

0: de çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun, çok nazisiniz.
0: Bir sanatçı olarak gerçekten çok önemli şeylere imza atıyorsunuz.
1: Gayret ediyoruz. İnşallah Rabbim mahcup etmesin diye.
0: Amin, amin. O halde bir güzel bir şarkıya kulak verelim.
1: Zevkle.
0: Efendim, sohbetimize bir müzik arası diyoruz ve ikinci olarak sözleri Ayten Baykal'a ve bestesi Halil Aksoy'a ait Nehaven şarkıyı dinliyoruz. Değerli konuğum sevgili Aylin Şengün Taşçı'nın sesinden. Unutmadım seni bir an diyecek Aylin Şengün Taşçı sizler için.

0: Çok güzel bir eser ve çok güzel seslendirmişsiniz. Gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim. Var olun.
0: Tabii çalışmalar çok yoğun dedik. Neler yapıyorsunuz?
1: Evet, akademik camiada olmak bana çok büyük bir mutluluk verdi Murat Bey. Üretmek çok güzel. Gençlere üretimlerimizin sonuçlarını aktarmak, birikimlerimizi onlarla paylaşmak çok güzel. Hele bunu müzik üzerinden yapmak insana ayrı
0: Daha da
1: bir
0: güzel.
1: keyif veriyor. O
0: Evet.
1: yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii eğitim sürecinin yanı sıra üretimler de devam ediyor. Arada bir yaptığım single'larla kendimi yine müzik camiasının içinde olduğumu gösterecek şekilde devam ediyorum. Tabii bazı konserler de buna ekleniyor. Önümüzdeki günlerde Kasım ayının başında inşallah San Diego'da Amerika'da bir senfonik müzik konseri vermek üzere gideceğim. O bana
0: Harika.
1: çok heyecan veriyor. İlk defa
0: Çok
1: bir
0: güzel.
1: senfoni orkestrasıyla San Diego'da olacak bir konser vereceğim ve bu Türk müziği olacak. İyi bir deneyim olacağını düşünüyorum. Onun dışında akademisyen olmanın getirdiği bazı avantajlar var. Elime çok ilginç eserler, notalar geliyor ve bunların da icrasıyla ilgili yeni çalışmalara girmek istiyorum. Söz gelişi ilk defa burada söylüyorum. İsmail Dede Efendi'ye ait hiç icra edilmemiş notalardan oluşan bir demetle şu anda karşı karşıyayım ve onu bir albüm yapma çalışması
0: Çok güzel bir
1: içindeyim.
0: haber bu.
1: Bu gerçekten çok değerli. Ortaya çıktıktan sonra tekrar uzun uzun konuşuruz bunun üzerine.
0: İnşallah,
1: Bu
0: inşallah.
1: bana çok heyecan
0: Ben de
1: veriyor.
0: heyecanlandım şimdi
1: Evet,
0: doğrusu. Gerçekten.
1: gerçekten çok ilginç. Aslında müzik camiası o kadar derin bir kuyu ki içine girdiğiniz zaman inanılmaz hazinelerle
0: Evet.
1: karşılaşıyorsunuz. İnşallah biz de bir parça bunlardan yola çıkarak bir katkı sağlayabiliriz diye umut ediyorum.
0: İnşallah. Emeklerinize sağlık
1: Amin.
0: şimdiden. Efendim şimdi de sözleri Fatma Onur'a, bestesi Göksel Baktekir'e ait Muayyer Külli şarkıya kulak verelim. Beni can evimden vurup yakmaya bir kıvılcım değil, bir bu sen yeter diyecek sevgili Aylin Şengün Taşçı sizler için.

0: Efendim programımız ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Aylin Şengültaşçı ile birlikte devam ediyor. Siz şu anda Osmanlı Devleti'nin ilk resmi müzik okulu olan Darül Elhan'dan devraldığı köklü mirası günümüze taşıyan İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yeni müdürü oldunuz.
1: Evet.
0: Az evvel de ifade
1: Evet.
0: ettiğiniz gibi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum
1: Teşekkür
0: tekrar.
1: ederim. Eksik
0: Çok
1: olmayın.
0: önemli bir görev bu.
1: Bence de çok önemli bir görev. Hem üniversite çatısı altında olması itibarıyla hem de sahip olduğu koleksiyon ve elimizde bulunan el yazmaları, işte notalar itibarıyla gerçekten değerli bir kurum. Tabii ki gölgede kalmış çok fazla yönü var. Onu yavaş yavaş gün ışığına çıkartmak için şiddetli bir tempoyla
0: Çalışmayla.
1: çalışıyoruz. Çok değerli bir ekibimiz var. O 11-12 kişilik bir ekip halinde şu anda elimizde bulunan tüm koleksiyonu, kitapları, notaları envantere girme çalışmasını sürdürüyoruz. Onları gerçekleştirdikten sonra yeni üretimler, yeni yayınlar yapmak için planlamalarımız var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha görünür olması için icra boyutunda da kendimizi ortaya koymak

0: konusunda daha
1: Evet.
0: hızlı hareket edeceğiz. Yani Omar, kısa adı Omar olan merkezimiz önümüzdeki günlerde daha çok adından söz ettirecek
1: Ne kadar
0: inşallah.
1: güzel. Sizin gibi değerli birisinin orada olması da çok
0: Çok
1: önemli.
0: naziksiniz.
1: Çünkü işin erbabı olan insanların, o işe hakim olan insanların başta olması gerekir.
0: İnşallah buna layık olabiliriz bu güzel
1: Bu
0: düşünceye.
1: faydalı işleri de gençlerimiz inşallah iyi bir şekilde analiz edebilirler.
0: İnşallah. Zaten konservatuardaki gençlerle onları bir araya getirmek ve oradaki çalışmalarla onları daha fazla donanımlı hale getirmek en büyük
1: Daha
0: amaçlarımızdan
1: bilgilendirici
0: biri.
1: şekilde,
0: Evet,
1: evet.
0: evet.
1: Efendim şimdi sözleri Ceyda Görk Üsküdarlı ve bestesi Necip Gülses'e ait Nehavend şarkıyı değerli konuğum Aylin Şengün Taşçı'nın sesinden dinliyoruz. Bir zamanlar gelmeyecek, bir mevsim bekler gibi diyecek Aylin Şengün Taşçı sizler için.

0: ağzınıza gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim, var olun.
0: Siz zaman zaman sosyal medyanızda müzikle ilgili teorik bilgiler veriyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Çok faydalı bilgiler bunlar. Bu konuda yenilik var mı? Neler yapmayı planlıyorsunuz?
1: Evet, herhalde gazetecilik geçmişimden dolayı insanlarla birikimlerimi paylaşmak bana çok keyif veriyor Murat Bey. Beni siz en iyi anlayanlardansınızdır. Çünkü işin içinde bir şeyleri sunan insan olduğunuz zaman onun heyecanını da takdir edersiniz. Evet. Bazen öyle bir şey oluyor ki bir eseri söylediğim zaman onun arkasındaki hikayeyi veya onunla ilgili teknik boyutları paylaşınca sanki insanlar bu eseri benim gibi daha çok sevecekmiş gibi düşünüyorum ve bir dönem öyle ilginç bir boyuta geldi ki biraz yoğun bir paylaşım dönemi yaptım. Bana Anadolu'nun değişik yerlerinden, öğrencilerden şöyle şeyler gelmeye başladı. Hocam, sizin sayenizde bu konuyla ilgili bilgi sahibi olduk. İşte bu eseri sizin sayenizde sevdik falan gibi. Evet. Bu ara tabii yoğunluktan dolayı sosyal medyada bu tip çalışmalara çok fırsat bulamadığım bir dönemdeyim ama son zamanlarda çok kafamda olan bir şeyi nihayet gerçekleştirmeye karar verdim. Bir podcast serisi hazırlayacağım. Evet. Spotify'da uzun yollar yapıyorum ben, her hafta sonu bir İstanbul Kırklareli arasında seyahatim var ve podcast dinlemeyi de çok severim. Bakıyorum o kadar güzel çalışmalar yapan insanlar var ki kendi kendime dedim Türk müziği üzerine ben de bir çalışma yapayım. İnsanlar bir şekilde ulaşıyor çünkü eğer merakı varsa bir insanın çok merak doğru. ettikleri konuyu araştırıyorlar. Ben de hatta geçen hafta tamamladım ilk bölümü. Şüküfe Nihal Başar diye çok değerli bir edebiyatçımız vardır. Hem şiirleriyle hem kendisine yazılmış olan şiirlerle hem de romanlarıyla bize çok güzel bir örnek olmuş. Aynı zamanda Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ilk kadın sıfatına da sahip. Onun hayatını derledim. Araya küçük müzikler katarak ilk bölümü hazırladım. Çok yakın bir zamanda, hatta belki 2-3 güne kadar yayınlamayı düşünüyorum. Sonrasında da bunu yine farklı kadın figürlerle devam ettirip bir sezonluk bir çalışma yapacağım. Eğer güzel giderse sonra farklı konularda da devam
0: Harika.
1: Edebilirim.
0: Çok güzel bir şey bu.
1: Teşekkür ederim. Var olun.
0: Çok güzel. Efendim, şimdi de bendeniz Murat Seçkin'in sesinden dinleyeceğiniz sözleri Özdemir Kipele ve bestesi Hüseyin Soysal'a ait Nihavend şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın binbir namedir dudaklarımda diyeceğim sizler için ben Murat Seçkin.

0: Sözlerimizin başında belirttik, gazetecilik var. Bunun dışında televizyonculuk var, sunuculuk var. Hepsi birbirinden güzel meslekler
1: Çok
0: aslında.
1: şanslıyım,
0: Değil
1: evet.
0: mi?
1: Sanırım ruhuma hitap eden işlerdi bunlar ve onlar hep gelip beni buldular. Ben özel bir çaba sarf etmedim. Benim kız kardeşim de bu işlerle ilgilenen bir insandı. İkimiz iki ayrı koldan bayağı bu konuda tempolu çalışmıştık.
0: Harika gerçekten. Peki bu mesleğinizi devam ettirmeyi düşünüyor musunuz diğer meslekleri?
1: Şöyle, fırsat çıktığı zaman hiçbir zaman hayır demeyen bir insanım. Bana gelen hiçbir teklife, eğer böyle beni çok irite etmeyecek bir şeyse, hayır demedim bugüne kadar. Hatta bazen bilmediğim şeyleri bile yaparım deyip işe başladıktan sonra öğrenmişliğim vardır. Dolayısıyla belli olmaz yarın bir gün
0: Azimli
1: karşıma bir
0: olmak çok güzel bir
1: imkan.
0: şey.
1: Evet, yani çalışmanın
0: Gerçekten
1: güzel bir
0: öyle.
1: yanı bu. Yarın bir gün belli olmaz. Mesela YouTube için bir program yapmayı düşünüyorum. Hatta bunu konservatuarı tanıtacak tarzda şekillendirmek üzere bir çalışma içindeyiz. Çünkü sosyal bilimlerde bir yerde özellikle sanatla ilgili bir şey yapıyorsanız bunlarla desteklemeniz zaten bir mecburiyet.
0: Hele
1: Eğer
0: günümüzde değil mi?
1: evet, eğer sesinizde bir işte diksiyonla ilgili avantajınız varsa, ses tonunuz uygunsa, rahat konuşabiliyorsanız, üretebiliyorsanız, yazabiliyorsanız, gerçi artık yapay zekadan sonra bu yazma
0: Ne
1: kısmına da
0: yazık.
1: pek gerek
0: Birazdan o konuya da
1: kalmadı. Evet, ama
0: değineceğiz.
1: bunları yapabiliyorsanız zaten yapmak zorundasınız.
0: Evet, gerçekten önemli. Yine bir müzik diyelim mi?
1: Olur.
0: Çok güzel bir eser var sırada. Ben de çok severim bu eseri. Sözlerini Ümit Yaşar Oğulcan yazmış. O dizelerden oluşan güzel Nihavend eseri dinleyeceğiz. Çok değerli büyüğümüz Nihat İncekara bestesi. Kendisine sağlıklar
1: Allah
0: diliyoruz.
1: şifa versin.
0: Mikrofonumuz
1: Selamet
0: aracılığıyla
1: versin.
0: selamet versin. Saygılarımızı, sevgilerimizi
1: Aynen.
0: gönderiyoruz. Siz de çok güzel yorumlamışsınız bu
1: Teşekkür ederim.
0: şarkıyı.
1: Severek yorumladım.

0: Bir yandan o güzel şarkıları, güzel sesinizi dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama bu emeklerin bir şeyi olmalı. Albümler çok
1: Evet,
0: sayıda var.
1: çok şükür. Bu konuda bayağı gayret sarf ettim. 10 tane albümüm var. 2 tane long play'im var. Bir 10 tane de single'ım var. İşte şimdi yenisi gelsin diye uğraşıyorum. Üretmek lazım.
0: Ben özellikle gençlere örnek olması açısından şunları söylüyorum. Her zaman da bu fikri kendim ifade ederim. Yenilikçi olmak bir sanatçının görevi olmalı bence.
1: Yani sanatçılık zaten başı çekmektir.
0: Evet.
1: Siz gideceksiniz, arkanızdan birileri gelecek.
0: Gelecek.
1: O
0: Bir
1: zaman
0: de
1: bir
0: eski
1: anlamı var.
0: eserleri günümüz formunu uydurarak seslendirmek de
1: Evet.
0: bana göre çok faydalı.
1: Mesela biz Itri'nin Nevruz Eriştibağı diye başlayan Irak makamındaki eserini dediğiniz gibi yaptık. İnanılmaz bir sound
0: Ne
1: çıktı
0: kadar
1: ortaya.
0: güzel.
1: Dinlemeyenlere tavsiye ederim. Seyir adlı albümü içinde yer alıyor. Başka bir şey oldu.
0: Çok
1: Yani
0: güzel
1: yeter ki
0: olmuş.
1: siz o vizyonu uygulamaya çalışın.
0: Kültürümüzü yaşatmak adına da çok
1: Kesinlikle
0: önemli bir
1: öyle.
0: faktör bu.
1: Kesinlikle.
0: Efendim yine güzel bir eser var sırada. Dramalı Hasan Asgüler'in Rast şarkısı. Gelmez oldu hiç sesin diyecek sevgili Aylin Şengün Taşçı sizler için.

0: Tabii bizler Türk müziğinin yaşatılmasına bir yandan gayret ediyoruz. Ama bizim gayretlerimiz bir müddet sonra sona erecek. Çünkü o bayrağı gençlerimiz teslim alacaklar. Sizce bir eğitmen olarak bu konuda daha neler yapılabilir?
1: O kadar çok şey yapılır ki Murat Bey. Zaten aslında bayrağı pek çok yerde gençler devralmaya başladılar. Bakıyorum icra boyutunda olsun, işte akademisyenlik boyutunda olsun pırıl pırıl gençler geliyorlar. İşte sesleriyle de çok güzellikler yaptıklarını görüyorum. İşte araştırmalarını, makalelerini takip ediyoruz. Bence yapılması gereken şey öncelikle tabii ki onları gönüllendirmek, onların hep arkasında yer aldığımızı onlara hissettirmek ve insan sanat hayatının yeni başladığında bizler de yaşadık onları. Hep böyle bir tereddüt hali. Acaba doğru yerde miyim? Doğru şeyleri yapıyor muyum? Yönüm doğru mu? Sorularıyla baş etmeye çalışırdık. Şimdikilerin de mutlaka aklında böyle sorular vardır. Onlara evet doğru.

0: doğrusun deyip gönüllendirmek bile bence çok değerli bir şey. Bazen doğru olmadıkları yerlerde yönlerini belirlemelerine yardımcı olmak. Çünkü sanat zaten yaşıyor. Hani hep söylenen klasik bir klişe vardır. Artık Türk müziğini gençler işte dinlemiyor mu? Hayır efendim, öyle bir şey yok. Gençler Türk müziğini gayet de dinliyorlar. Gayet ilgilenenler var. Bu konuyu kendilerine hayat tarzı edinip yollarını bu yöne çevirenler var. Bize düşen, biz bir önceki nesil olarak onların bu konudaki çalışmalarını destekleyip onlara moral vermek ve onları evet doğru yapıyorsun diyerek daha farklı açılımlara gitmelerini sağlamak
1: diye düşünüyorum. Evet, desteğimizi tam destek olarak vermemiz
0: gerekiyor. Öyle olması lazım.
1: Evet. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi İsmet Nedim'e ait o sevilen esere kulak veriyoruz. Bir kere baktın, kalbimi yaktın, yalnız bıraktın, kalpsiz diyecek sevgili konuğum Aylin Şengiltaş'ı sizler için.

0: Az evvel bahsettik ya
1: Hı.
0: sözlerimizde. Artık hemen hemen her programda değerli konuklarıma da soruyorum bu soruyu. Çünkü günümüzün bir özelliği oldu, gündemi oldu. Biz müzisyenleri de etkisi altına alan yapay zekadan
1: Evet.
0: bahsediyoruz. İyi mi, kötü mü o tartışılır. Ama bence bana göre iyi değil. Size göre nasıl? Onun değerlendirmesini siz yapın.
1: Aslında tek başına iyi değil deyip kestirip atmak pek doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü yapay zekadan bugün ben üretim yapan, kendisini bir şekilde ortaya koymaya çalışan herkesin bir şekilde faydalandığını düşünüyorum. Ve hatta iddia ediyorum belki 2-3 sene sonra insanlar artık kendi WhatsApp mesajlarını orijinal olarak yazmayacaklar. İşte yapay zekaya diyecekler ki şu insana şunu gönder. O boyuta doğru gidiyoruz.

0: Artık hani bir anlamda dediğinize katılıyorum. İnsan kendisi bir şey üretmiyor, başka bir şey
1: Emek
0: onun
1: yok çünkü.
0: emeğin yerine işte kolaylaştırıyor hayatı diye. Ama diğer yandan bu hayatın kolaylaştırılması kısmı da o kadar değerli ki size zaman hediye ediyor. Eğer siz bu zamanı doğru kullanabilirseniz ve yapay zekanın size sunduğu o avantajları başka bir şey üretmek için doğru yönlendirebilirsiniz. Yapay zeka çok güzel. Bugün artık sadece bizim alanımızda değil, eşimden de biliyorum, robotik cerrahide bile yapay zeka artık çok önemli rol oynuyor ve belki ileride birçok mesleği de insanların elinden alacak. Belki artık beyaz yakalılar diye bir sınıf kalmayacak. Belki sadece insanlar bir şey alıp satarken birbirleriyle iletişime geçecekler. Çok hızlı değişen bir dünyadayız. Ama burada bu iyidir, bu kötüdür diye sınıflandırmak çok işi kolaylaştırmak
1: Ben
0: olur.
1: şunu demek istiyorum. Mesela beste yapıyor.
0: Hı.
1: Beste yapıldıktan sonra yapay zeka şarkıyı
0: Hı
1: okuyor.
0: hı.
1: O zaman diyorum bir emek yok, bir
0: Evet.
1: his yok, duygu yok. Ben bizim açımızdan değerlendirerek bunu
0: Ben
1: söyledim.
0: daha genel kapsamda söyledim ama şunu da söylemek lazım. Her şeyin başlangıcında bir problemli boyut oluyor. Sonra yavaş yavaş, mesela bugün yapay zeka ile ilgilenen o yapılara baktığınızda artık çok daha ciddi cevaplar alabiliyorsunuz. İlk baştaki uydurma cevaplar yerini başka bir şeye devşirdi.
1: Daha akılcı.
0: Bugün belki bir Türk müziği eserinin makamsal melodilerini oturtamayan o yapay zeka belki bizim hiç anlayamayacağımız kadar ustaca bir şekilde bürünebilir. Bugün Bach'ın eserlerinin bir iki tanesini yükledikleri sistemden benzer tarzda inanılmaz eserlerin çıktığını söylüyorlar. Ben dinlemedim ama bunu söyleyenler var. Belki yarın biz de Dede Efendi'nin eserlerinin versiyonlarını dinleyeceğiz yapay zekadan. Bilmiyorum. Sesle ilgili olarak da şu anda çok amatör olan bazı çalışmalar ileride belki çok farklı bir boyuta da gelebilir. Gelmeli midir, gelmemeli midir? Bu tartışılır. Herkesin farklı bir bakış açısı var. Bir tek şey benim kafamda soru işareti. Sonuçta yapay zeka bu elindeki verileri bugüne kadar insanın üretmiş olduğu değerler üzerinden gerçekleştiriyor. İnsan üretimi keserse daha sonrası ne olacak? Oradaki soru işareti üzerinden şekillendirip
1: Evet.
0: üretime de devam
1: İşte sonu
0: etmek
1: zaten
0: lazım.
1: oraya gidiyor.
0: Evet.
1: Ne yazık ki. Efendim şimdi sırada sözleri Aşkın Tuna'ya ve bestesi Hüsnü Üstün'e ait sevilen Hicaz eseri ben Murat Seçkin seslendireceğim sizler için. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla diyeceğim sizler için efendim.

0: Aynen Hanım, şöyle saatimize bakıyorum, programımızın sonuna gelmişiz
1: Nasıl
0: bile.
1: geçmiş zaman
0: Ne
1: değil mi?
0: kadar çabuk değil mi
1: Teşekkür
0: geçti?
1: ediyorum bu güzel
0: Ben
1: sohbet
0: çok
1: için.
0: teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza
1: Estağfurullah.
0: sağlık. Çok keyif aldım.
1: Ben de öyle.
0: İnşallah en kısa zamanda sizleri tekrar
1: İnşallah.
0: ağırlamaktan mutluluk
1: İnşallah. Bu
0: duyacağım.
1: vesileyle bizi dinleyen herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.
0: Efendim, ben Murat Seçkin. Bugün de şarkıların rengini sizler için hazırlayıp sundum. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan bizlere eşlik etti. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte TRT Name frekanslarında şarkıların renginde yeniden buluşmayı diliyor. Ve son olarak değerli konuğum sevgili Aylin Şengül Taşçı'nın sesinden dinleyeceğimiz Hasan Esen'e ait icaz şarkıyla bugünkü programımızı noktalıyoruz. Aldı aklımı baştan, gönlüm şaştı bu akşam diyecek Aylin Şengül Taşçı son olarak sizler için. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Enflasyon Eylül'de aylık bazda %1,84 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise Kasım 2020'den sonra ilk kez %30'un altına indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel hedeflerinin enflasyon sürecini kesintisiz biçimde sürdürmek olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor ifadesini kullandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için başlattığı askeri harekatı sürdürüyor. Babül Mendeb yakınlarındaki Zubab bölgesi Husilerden geri alındı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, işgalci İsrail'in Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonlarına sert tepki gösterdi. Bu provokasyonların derhal son bulması gerektiğini belirten Ömer Çelik, işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz dedi. Türkiye, yerli savunma sanayi alanında her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'yla milli gururlardan olan Aselsan arasında hibrit hava savunma sistemleri tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar avroluk sözleşme imzalandı. Hibrit savunma sistemleri aynı platform üzerinde hem namlulu silahları hem de güdümlü füzeleri bir arada barındıran çok katmanlı yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu. Türkiye'nin milli uzay programı hedeflerine dikkat çekti. 2027'de kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak Ay'a ulaşacağız dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. 7 kayıp yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcısı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğan'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Mersin Büyükşehir'le Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkanlarının da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra 2 iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıkla suçlanıyor. Bir diğerinde ise Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri, fethi kabir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 9 şüpheli adliyeye sevk

Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Efendim Stüdyoname programımızı dinliyorsunuz, hoş geldiniz. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Tomay Serimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Bugün de İzmir Radyomuz ses sanatçılarından şarkılar dinleyeceğiz. Onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manol Yaşen Sesli, violonselde Seher Erkan, klasik kemençede Gülten Yayın, udda Hüseyin Erci, kanunda Erol Gönüldaş, neyde Berat Kaplan, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. İlk solistimiz Fuat Karayavuz geliyor mikrofona. Hicaz makamında bestesi ve güftesi Alaaddin Yavaşça imzalı şarkıyla. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime.

Efendim şimdi güftesini Orhan Şaik Gökyay'ın hayat verdiği Arif Sami Toker'in Hicaz makamındaki şarkısını dinliyoruz solistimizden. Çıksam şu dağların yücelerine, eş olsam gurbetin gecelerine.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Fuat Karayavuz'a. Efendim sırada 1950'ler öncesinden klasik üslubu bozmayacağım diyen bir bestekarın eseri var. Fehmi Tokay. Hacı Arif Bey'den sonra onun izinden yürüyenlerden. Buselik makamındaki şarkısını solistimiz Burcu Göktürk seslendirecek sizin için. Aman cana beni şadet, terahüm eyle, imdad et.

Evet, Buselik makamındayız yine ve yine bir Fehmi Tokay bestesi. Bu kez Melihat Akan Güfteli. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde. Deli gönül yine dertte, kederde.

0: TRT Name.
1: Evet, İzmir'den Stüdyo Name ile canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Evet, şu anda Nihavend makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Sanatçımız Güldehen Marmara seslendirecek sizin için. İzmir'e yerleşmiş, İzmir'e sevdalı, İstanbullu bestekar Avni Anıl'ın şarkısı. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte. Güfte Ümit Yaşar Oğuzcan imzalı.

İzmir'imizin yetiştirdiği bir ustanın, TRT'nin duayen şeflerinden Mustafa Erses'in Nadide Buluç Güfteli Nihavent makamındaki şarkısını seslendiriyor şimdi solistimiz. Felek beni kul eyledi, yaktı, yıktı, kül eyledi, kırıp geçti aşk dalımı, vefasıza yol eyledi.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Güldahen Marmara'ya. Efendim Nihavent makamındaki seyircimiz devam ediyor. Şimdi Lale Mumcu Başel geliyor mikrofona. Bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait şarkıyla. Seni sevmek, sana yanmak, senin olmak dileğim. Bu elemler yeter artık. Beni üzme meleğim.

Evet, yine Nihavend makamının güzel bir namesine kulak vereceğiz. Bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık imzalı. Ufacık tefeciktin, yemyeşil gözlerin vardı. Aşkı inkar edişinde bile bir güzellik, bir zarafet, bir incelik vardı.

0: TRT Name.
1: Saatlerimiz 14.47'ye doğru ilerliyor kıymetli dinleyenler. İzmir'den seslenmeye devam ediyoruz. Nihavend makamındayız yine. Bu kez efendim İstanbul'un en zarif bestekarlarından Selahattin Pınar'ın şarkısına kulak vereceğiz. Eserin güfte şairi Vecdi Bingöl. Geçti ömrüm yine hala ben o bin derdileyim. Söyle dermanını ey sevgili aşkın bileyim. Sanatçımız Emrah Yiğit mikrofonda.

Evet, İlkan San'ın sözlerine hayat verdiği Erol Sayın'ın Nihavend şarkısıyla sürüyor programımız. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan sizden biri, sizden biri.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Emrah Yiğit'e de. Efendim bize ayrılan sürenin ne yazık ki bugün de sonuna doğru yaklaştık. Programımızı Ebruz Şengel hazırlamıştı. Tomay serimiz Yusuf Günday'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve son şarkımızı seslendirmek üzere Furkan Yavuz geliyor mikrofona. Bir şarkıcık dinleyebileceğiz bu güzel sesi. Nihavend makamında sözlerini Hikmet Münir Ebcioğlu'nun yazdığı Teoman Alpay'ın şarkısında. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Enflasyon Eylül'de aylık bazda %1,84 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise Kasım 2021'den sonra ilk kez %30'un altına indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel hedeflerinin dezenflasyon sürecini kesintisiz biçimde sürdürmek olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyonu ulaştırma hariç genele yayılıyor ifadesini kullandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan

Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Yemen ordusunun İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için başlattığı harekat sürüyor. Yemen güçleri Sana'da da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babül Mendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Ankara, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine tepkili. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı adımlarına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra siyasilerden de ard arda sert tepkiler geldi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 6 Filistinliyi daha katletti. Eğitim hakları çalınan Filistinli öğrenciler ise derme çatma çadırlarda öğrenim görmeye çalışıyor. İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktalarını artırdı. Türkiye

Milli gururlardan olan Aselsan arasında hibrit hava savunma sistemleri tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar avroluk sözleşme imzalandı. Hibrit hava savunma sistemleri aynı platform üzerinde hem namlulu silahları hem de güdümlü füzeleri bir arada barındıran çok katmanlı yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu. Türkiye'nin milli uzay programı hedefine dikkat çekti. 2027'de kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak Ay'a ulaşacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TürkSat standında TRT'ye açıklamalarda bulundu. Uraloğlu uydu geliştirmenin önemini vurguladı. Kendi uydularımızı yapıp askeri amaçlı kullanma noktasında iyi bir seviyeye geldik, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Sosyal Sorumluluk Forumu'nda konuştu. Türkiye'nin insani yardımda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Göktaş, Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmak için işbirliğine hazır olduğunu da söyledi. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Yasin Kol'un MASAK raporu da ortaya çıktı. Hesaplarındaki 6000'e yakın işlemde 135 milyon liralık para transferi tespit edildi. Sadece bu yıl hesabına 22,3 milyon lira yatırıldığı saptandı. Manisa ve Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara borçlarını indirimli kapatma fırsatı sunan kampanya sürüyor. Yaklaşık 228 bin kişiyi ilgilendiren %25 indirim kampanyasıyla borcunun tamamını kapatamayanlar da indirimden yararlanabilecek. Son başvuru tarihi 19 Ekim. Haberleri sunduk.

açtım

0: TRT Name.
1: Tahir Aydoğdu'nun yöneticiyi Nişabur Ekfaslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini klarnetle Ali Çeliksu yapacak.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı ayrıca Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu duyurdu. Erdoğan, Teknofest kuşağı olarak yetişen gençlerden de övgüyle bahsetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu. Türkiye'nin milli uzay programı hedeflerine dikkati çekti. 2027'de kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak Ay'a ulaşacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TürkSat standında TRT'ye açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, uydu geliştirmenin önemine vurguladı. Kendi uydularımızı yapıp askeri amaçlı kullanma noktasında iyi bir seviyeye geldik dedi. Enflasyon Eylül'de aylık bazda %1,84 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise Kasım 2021'den sonra ilk kez %30'un altına indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel hedeflerinin dezenflasyon sürecini kesintisiz biçimde sürdürmek olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında fikirleri üretime dönüştürmek amacıyla yürütülen üreten sağlık ekosisteminin büyüdüğünü açıkladı. Ekosistem 10 bini aşkın kullanıcı, 300'den fazla tesis ve binlerce cihaz altyapısına ulaştı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Yemen ordusunun İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için başladığı harekat sürüyor. Yemen güçleri Sana'da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babül Mendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Ankara, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine tepkili. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı adımlarına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra siyasilerden ard arda sert tepkiler geldi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 6 Filistinliyi daha katletti. Eğitim hakları çalınan Filistinli öğrencilerse derme çatma çadırlarda öğrenim görmeye çalışıyor. İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktalarını artırdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026'nın 9 ayında yurt dışına kaçan suçluların 294'ünün Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Hangi ülkeye kaçarsa kaçsın suç odaklarının peşini bırakmayacağız dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra iki iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıkla suçlanıyor. Bir diğerinde ise adli tıp kurumunda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri, Fethi Kabir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada, İran ABD'nin söz konusu plana ilişkin

Aziz dostlar, herkese merhabalar. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Efendim, ben Deniz İbrahim Suat Erbay, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatkarlarıyla beraber sizler için icra edeceğiz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Alican Vatanperver ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatkar dostlarım kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk'er Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi birbirinden güzel eserlere sazlarıyla, mızraplarıyla, nefesleriyle bendenizle birlikte seslerini verecekler, duyuracaklar sizlere. Efendim, programımızda kemençevi Vasili Akin'in o fasıllarda sıkça dinlediğiniz Kürdili Cazker Peşrevi'yle başladık. Hemen akabinde güftesi Zekai Can kardeşe ve bestesi Selahattin Pınar'a ait olan Kürdili Cazker şarkıyla sizlere merhaba dedik. Ne gelen var, ne haber var, gün uzak, yollar ırak. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak. Aydan imdat diledim, göklere açtım elimi. Bekledim böyle her akşam yüreğim sızlayarak. Güfteli eserini sizlere birbirinden kıymetli saz sanatkar dostlarımızla birlikte icra ettik. Efendim, sıradaki eserimiz yine Kürdili Cazker makamında ve Osman Nihat Akın'a ait. Ben bir yuvasız kuş gibi çamlarda gezerken çılgınca senin kahkahanın sesleri geldi diyeceğiz. Buyursunlar.

Evet, sıradaki eserimiz yine Kürdeli Hicazkar makamında bir şarkı. Güftesi ve bestesi Rıfat Ayaydın'a ait. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağladım. Niye gördüm seni, niye talimi aladım diyeceğiz.

Efendim TRT İstanbul Radyosu'na yıllarca kanunuyla ve besteleriyle hizmet etmiş bir bestekarın eseri geldi sıra. Necdet Varol'dan bahsediyoruz. Kanuni Necdet Varol aynı zamanda bir zamanlar TRT İstanbul Radyosu'nda şeflikte yapmış. Rahmet olsun kendisine diyerek onun çok fazla icra edilmeyen bir eserini sizlere sunacağız şimdi. Aşk dedik daldık bir kez derinlere, bir çift göze, ince bele, bir ceylana, kul olduk yine. Meşk dedik düzen kurduk, çaldık söyledik, dökülen hep hüsran oldu, hicran oldu name yerine. Buyurun efendim.

Efendim, sıradaki şarkımız Selahattin İnal'a ait. Nihavend makamında bir şarkı. Dün gece hayalinle yine baş başa kaldım. Gönlümün şen meleği seninle oyalandım. Bin haz veren vuslatın zevkiyle mest olarak. Gönlümün şen meleği seninle oyalandım diyeceğiz. Dinliyorsunuz efendim.

Yine Nihavend bir şarkıyla devam ediyoruz. Bestesi Osman Nihat Akın'a ait. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi. En eski hatıralar daha henüz dün gibi. Neden gönül bu işli hayatı küskün gibi? En eski hatıralar daha henüz dün gibi. Dinliyorsunuz efendim.

Evet efendim, programımıza devam ediyoruz. Yine Nihavend makamında, fantezi formunda bir eser. Merhum Tamburi Kamuran Yarkın'a ait güzel bir eser. Sisli bir hayal gibi içimde hatıralar, gittiğin günden beri kalbim hasretle çağlar diyeceğiz. Buyursunlar.

Ne kadar güzel şarkılar ve şimdi dillere pelesenk olmuş bir şarkı. Güftesi Turgut Yarkent, bestesi ise Avni Anıl'a ait. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum, gönlümün dalında bir yuva kurdum diyeceğiz. Buyursunlar efendim.

Evet efendim, programımıza Vecdi Seyhun'un bestesiyle, Nihaven şarkısıyla devam ediyoruz. Dillere pelesenk olmuş bir şarkı. Bu şarkıyı okurken sizler de bizlere eşlik etmenizi ümit ediyoruz. Hatırlar mısın beni bir zamanlar, ne kadar severdim seni. Gözümde güneştin, gönlümde bahar, ne kadar severdim seni.

Efendim programımıza şimdi Hicaz bir Rumeli türküsüyle devam edeceğiz. Şu yaltadan taş yükledim gemim dolmadı. Şu gençlikte bir yar sevdim, o da olmadı. Buyursunlar.

Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Nami programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Nami frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyenler, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir Akustik Nami programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca bendeniz İbrahim Suat Erbay sizlerleydim. Ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatkarlı dostlarım kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran ton meisterımız Alican Vatanperver, Akustik Nami programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz ve son olarak sizlere iki tane türküyle veda edeceğiz. Şu İzmir'den Çekirdeksiz Nar Gelir türküsünü hemen akabinde ise Hicaz Rumeli türküsü. Dağlar dağlar, viran dağlar, yüzüm güler, kalbim ağlar diyeceğiz. Efendim, hoşça kalın.

sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

Merhaba sevgili dinleyenler, güzel ve keyifli bir akşam diliyoruz size İstanbul'dan. TRT Name'de birlikteliğimiz başladı. Akşamın Sesi programıyla saatimiz 19'u gösteriyor ve bizler Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserleriyle yine sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Betül Akbulut, teknik masada Muhammed Eğricesu ve spikeriniz ben Tülay Tüzün. Bu güzel akşamda birlikteliğimize Ayşe Tunalı'nın seslendireceği, Avni Anıl'ın Reşat Özpirinç'in dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkar eserle başlıyoruz. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar.

yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti.

0: geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim, yeniden yakıp geçtim, yeniden yakıp geçtim.
1: Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Şemsibeyli'nin güftesi Muzaffer İlkar'ın Hicaz eseriydi. Zeki Müren'in yorumuyla getirdik radyolarınıza. Birlikteliğimizin başındayız ve bugün yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Her ayın ilk pazartesi günü biliyorsunuz Ankara Radyomuz'da Radyo Sanatçıları konserimiz var. Sanatçılarımız son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Sizlerle buluşmak üzere saatler 20'yi gösterdiğinde konserimiz başlayacak. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra şimdi beraberliğimiz Ömer Bedrettin Uşaklı'nın güftesini yazdığı Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Hicaz eseriyle devam edelim. Asuman Aslım Görgün mikrofonda. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

bir göre kulak veriyoruz akşamın sesinde dramalı Hasan Azgüler'in Rast şarkısıyla. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Coşarım sen gülersen, ağlarım ben küsersen.

0: bilmeyecek.
1: Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Nazan Sıvacı'dan dinledik Ülke Aker'in güftesini yazdığı Şekip Ayhan Özışık'ın Kürdi eserini. Şimdi Fuat Edip Baksı'nın dizeleri, Alaaddin Yavaşça'nın Muayyer Kürdi şarkısıyla Bekir Ünlü Ataer mikrofonda. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır.

Yıldırım Gürses'in sevilen şarkısını Mehsem Özşimşir'den dinledik. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Şimdi yine nihavend bir eser var sırada. Bir Alaaddin Şensoy şarkısı ve Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum. Kederinle üzülüyor, sevincinle gülüyordum.

Dramalı Hasan Asküler'in şarkısında Seval Şentürk mikrofondaydı. Yine bir rast eserdi. Ali Osman Akkuş'a kulak veriyoruz şimdi. Yana yana kül oldum, bir esmere kul oldum.

Yusuf Nalkese'nin sevilen Kürdili Jasker şarkısıydı. Tuğçe Pala yorumuyla getirdik radyolarınıza. TRT Namide Akşamın Sesi devam ediyor. Saatimiz 19.48'e doğru ilerlerken şimdi Celal Altınbaş'ı İlhan Behlül Pektaş'ın dizelerini yazdığı Avni Anıl'ın Kürdili Jasker şarkısında dinleyeceğiz. Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler, susar deniz, susar rüzgar, susar birer birer.

Sevgili dostlar, birlikteliğimizde yalancının birine kapıldı kandı gönül dedi Serap Kuzey Necdet Tokatlıoğlu şarkısında. Şimdi de Necmettin Yıldırım'ı dinliyoruz. Saadettin Kaynağ'ın bestelediği ve güftesinde yazdığı Hicaz eserle. Muhabbet bağına girdim bu gece.

Ve bu şarkıyla da sizlere veda ediyoruz artık. Birazdan Radyo Sanatçıları konserimiz başlayacak. Akşamın Sesi programını sizler için Betül Akbulut hazırladı. Kumanda masasında Muhammed Eyüce Su vardı ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Bir başka Akşamın Sesinde buluşmak dileğiyle güzel ve keyifli bir akşamı sevdiklerinizle paylaşmanızı diliyoruz. Hoşçakalın.

RTL Name. Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Radyoları başında bizlerle olan dinleyicilerimiz ve şu an stüdyomuzda bulunan değerli konuklarımız. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz radyo sanatçıları Türk Sanat Müziği konserine efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterlerimiz Ali Taşçıoğlu ve Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben mikrofon başında Murat Doğru. Hepinize saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Efendim sizlerle birlikte olacağımız yaklaşık bir saat boyunca Türk musikisinin birbirinden güzel örneklerini TRT Ankara Radyosu'nun çok değerli ses ve saz sanatçıları sizler için icra edecekler. Hemen saz sanatçılarımızı tanıtalım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda İlhami Çetik, tamburda Eda Ersoy, viyolada Kumsal Okur, utta Gökhan Macit, kemençede Sercan Halili, klarnette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, piyanoda Hamit Müftüoğlu, ritimde Bilal Bilke ve Evren Kaya. Ve ses sanatçılarımıza evet bu güzide gecede ellerinden geldiğince eşlik edecekler, sağ olsunlar, var olsunlar şimdiden. Ve şimdi de konserimizi yönetecek olan TRT Ankara Radyosu'nun çok değerli tambur sanatçısı ve koro şefi Sayın İpek Dereli'yi alkışlarınızla efendim huzurlarınıza davet ediyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, sevgili konuklarımız, konserimiz Şef İpek Dereli yönetiminde koromuzdan dinleyeceğiniz Türk sanat musikisinin en bereketli ve en çok gönül çelen bahçelerinden biri olarak asırlar boyu en saf duyguların tercümanı olan Nihavend makamında birbirine bağlı eserlerle başlıyor. Şimdi sizleri TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları ile baş başa bırakıyoruz.

Sevgili konuklarımız, değerli dinleyicilerimiz, koromuz sizlere birbirine bağlı Nihavend makamında eserler seslendirdi. Programımıza Kürdili Cazkar makamının en sevilen eserlerinden biriyle devam ediyoruz. Klasik Türk musikisinin en önemli bestekarlarından biri olan Yesari Asım Arsoy'un şarkısı. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam, kirletmem onu kendimi hicrana dağıtsam, bezminde geçen bir geceyi bin yıl uzatsam.

doymam o güzel sinede, ömrümce de yatsam. Efendim alkışlarınız sanatçımız Didar Aliye Koyuncu için.

isteyen herkes hem TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hem de radyoları başında bizlerle bu güzel konsere eşlik ediyor. Şimdi ise son zamanlarda daha çok televizyonlarda duyduğumuz ve eşlik ettiğimiz çok hoş bir şarkı var. Erhan Parlat'ın Hicaz makamındaki şarkısını seslendirmek üzere efendim alkışlarınızla sanatçımız Suat Erdil geliyor.

Değerli dinleyicilerimiz, sevgili konuklar, konserimiz Şekip Ayhan Özışık'ın çok sevilen Uşak eseriyle devam ediyor. Gün gelir de beni unutursun demiştin, kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin. Ne ben seni unutabildim, ne bu derdimi unutabildim. Efendim, güçlü alkışlarınızla sanatçımız Deniz Macaroğlu'nu sahneye davet ediyoruz.

Efendim bitkiler topraktan, insan da kulaktan beslenir. Biz de bu gece burada harika şarkılarla güzelce besleniyoruz değil mi? Nasıl gidiyor? Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Değerli dinleyicilerimiz, Hacı Arif Bey'in dehasıyla Türk musikisine kazandırılan ilk namesinden itibaren dinleyicisini büyüleyici ve nostaljik bir atmosfere çeken Kürdili Cazkar makamı ile konserimiz devam ediyor. Şimdi saz sanatçılarımızdan Kemani Tatyos Efendi'nin bu eşsiz makamda bestelediği saz semaisini dinleyeceğiz ve hemen ardından şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Yusuf Nalkese'nin Güftesi de kendisine ait şarkısını seslendirecek. Çok iyi bildiğiniz bir şarkı. Avuçlarımda hala sıcaklığın var, inan.

Kar yağdı yollarıma, saçlarıma doldu ak. Sahilleri ben yaktım, sen de gemileri yak. Sen koydun bu hallere, şu gönlüme gel bir bak. Koş gel sarıl son bir kez, sen de yüreğimi yak. Efendim, unutulmaz sesiyle gönüllerimizde ayrı bir yeri olan ve yaptığı bestelerde de adını duyuran Mediha Şen Sancakoğlu'nun güftesi Recep Gayretli'ye ait Kürdili Cazkar şarkısını seslendirmek üzere efendim güçlü alkışlarınızla sanatçımız Oktay Can Türk'ü sahneye davet ediyoruz.

Efendim sırada eserlerinde aşkı bazen kavuşulamayan bir rüya, bazen ömrün en güzel ve en saf hatırası olarak tanımlayan, şarkılarında notaları adeta birer mısra gibi işleyerek kalplerimizin en gizli sızılarına tercüman olan bestekar Avni Anıl'ın güftesi İlham Behlül Pektaş'a ait Nihavend şarkısı var. Aşk nedir, nasıldır bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı? Efendim sanatçımız Bahadır Özüş.

Sevgili dinleyiciler, değerli konuklarımız, efendim bu akşamki konserimizin son dakikalarına ulaştık. TRT Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçılarına, şefimiz İpek Dereli'ye, radyoları başında ve burada stüdyomuzda bizlerle olan kıymetli dinleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim program yapımcımız Aslı Boler, ton masterlerimiz Ali Taşçıoğlu ve Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka programda yine birlikte olmak dileğiyle efendim huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarının seslendireceği eserlerle baş başa bırakıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız. TRT Name'de kalınız.

damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

Hayatı programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam Şabrek makamında bir takım okuyacağız. Bu takımı 28 Temmuz 2025 tarihli programımızda da okumuşuz. Fakat peşrevi ve sah semaisi farklı olacak bu akşam. İlkin Şabürek Muhammed Peşrevi dinleyeceksiniz. Tanburi Büyük Osman Bey'in. Takiben Enfi Hasana'ya ait Burnaz olarak da geçer. Çok enfiye çektiği için midir, yoksa burnu normalden biraz daha hallice olduğu için midir bilinmez. Enfi Burnaz Hasana olarak da geçer. Nişabürek Zencir Murabba birinci beste sırasında. Önce güfteyi yorumlayayım sizlere, ondan sonra güfteyi şiir olarak okuyayım, daha sonra peşrevi dinleyelim. O sevgili yakasını açmış da bilmem ki bize cömertliğiyle engin güzelliğini göstererek ne söylemek ister? Bize ne türlü bir ümit veriyor? Şaşılacak şey, acaba o güzeller şahının, güzeller güzelinin bize bir ihsanı mı olacak? Yoksa ümit ettiklerimize kavuşacak mıyız? Onun üflediği, adeta bizi kendine bağlamak maksadıyla gönderdiği arzu rüzgarını koklamak mı? Tövbeler olsun. Bu bizi nasıl da kendine çekiyor ve dayanılmaz bir istekle o sevgiliye bağlıyor. Alnına dökülen saçları çok güzel kokuyor dedikse bu hatalı bir hüküm müdür acaba? Asla. Zira sevgilinin zülfü misk kokuyor. Küşade sinesi bilmem ki bir sehası mı var? Aceptir ol şeyh-i hüsnün bize atası mı var? Neşan mı nefhayı bağdı hevasına tövbe? Dedimse zülfüne müşk hoten hatası mı var? Şimdi Nişabürek Muhammed Peşrevi dinliyoruz.

olarak tarif edilen eski nota mecmualarında, özellikle Darül Elhan'da, saygıdeğer dinleyenlerimize yürük gelmiş olabilir. Ama özellikle Darül Elhan'da, yani metronomların çalışıldığı ciddi bir müessese olan Darül Elhan'ın neşriyatında metronomlar zincir için böyle belirlenmiş. Fakat şimdi dinleyeceğiniz eser ikinci beste olmasına rağmen ağır hafif yazılmış. Notası ağır hafif. Hafif olarak yazılmış notaları da var. Yani dörtlük birimle yazılmış notaları da var. Ama bizim şu anda önümüzdeki nüsha ağır hafif. Daha ağır icra edilmesi gereken bir eser tempo itibariyle. Bu sizi yanıltmasın. Yani Türk musikisinde fasıl formunda ağırdan başlayıp haldır haldır illa koştura koştura biter diye bir kaide yok. İnsan hayatı gibidir, fasıl da takım da. Dolayısıyla insan hayatındaki değişiklikler bu eserlerin tempolarında da tezahür eder diyelim. Efendim, ikinci beste Güfte şairi maalesef bu eserinde belli değil, birinci bestede olduğu gibi. Muallim İsmail Hakkı Bey'in hafif murabba. Güfteyi şöylece yorumlayalım. Senin yüzünü bir kere görebilme sevincini dünyada başka bir mutluluğa değişmem. Senin dudağından bir kere öpebilmeyi dünyadaki başka hiçbir zevke değişmem. En güzel, en doyulmaz zevkler bile seni bir kere öpebilmekten daha fazla tesir etmez bana. Sana kavuşabilmem, seni sarabilmem mümkün görünmüyor. Buna gücüm yetmeyecek belli. Lakin bu ümitsiz aşk beni senden asla usandırmaz, vazgeçirmez de ben kavuşma ümidim olmayan sevgiliden ve onu tasvirden, yani bilebildiğim bütün güzellikleri onunla kıyaslayıp sonunda yine sevgiliyi üstün tutmaktan vazgeçmem. Yine onun çok ölçülü, narin boyunun zarafetini cennet ağaçlarından Tuğba'nın zarif görünümünden bile üstün tutarım. Onu Tuğba'ya bile değişmem yani. Bir kere yüzün görmeyi dünyaya değişmem. Cam-ı lebini neşve-i sahbaya değişmem. Ermezken elim meyve-i vasla yine, ama bu kâmet-i mevzûnunu Tuğba'ya değişmem.

Nişabürek takımın aksak semai usulündeki ağır semaisi de Enfi Hasana'ya ait. Efendim, bu notanın Ahmet Mükerrem Akıncı'nın defterindeki versiyonda küçük melodik değişiklikler var. Hece taksimatı bakımından da farklı. Yine Ahmet Mükerrem Akıncı'nın notasında son mısra güftenin sonuna eklenmiş, bazı nüshalarda ikinci mısra olarak da okunuyor. Ateşi aşkınla pek zebun olmuş gelir şeklinde. Fakat bu hali vezne uymuyor. Bu sebeple mısra ateşi aşkın ile alude hun olmuş gelir olarak okuna gelmektedir. Biz de bu akşam güfteyi bu haliyle okuyacağız. O güzelin lal taşının rengine bürünüp kıpkızıl görünmesinin sebebi giydiği kırmızı elbiseler değil, onun derdiyle azap çekerek ölen, yani o sevgilinin öldürdüğü aşıklarının üzerine bulaşan kanıdır. Ey canın, tenin ve gönüllerin tabibi, bu hasta aşığının da derdine çare ol. Zira o derdine bir derman bulabilmek için ağlayıp inleyerek çaresizlikle aciz içinde ayağına kadar gelmiştir. Came-i sürh ile sanma lal gün olmuş gelir. Feda edip uşşakın alude hun olmuş gelir. Çaresaz ol ey tabibi canü dil bu hasteye. Küyunda durmak için zar-ı zebun olmuş gelir. Ki bu mısra, arz etmiştim, ateşi aşkın ile alude hun olmuş gelir olarak da okula gelmektedir.

Takımın yürük semaisi Mehmet Yusuf Ziya Paşa'nın. Ziya Paşa olarak biliriz. Darül Elhan'ın ilk müdürlerinden, büyük şarkı bestekarlarımızdan Supi Ziya Özbekkan'ın da babası. Gül gibi narin, güzel ve kıymetli sevgili, senin o bukleli saçlarının rengi ne kadar güzel ve kokusu tıpkı bir miski andırmaktadır. Misk gibi kokmaktadır. Ey aşıklarına ilgisiz kalan şen şatır güzel, şen oynak neşeli tavırlar sergileyen güzel, senin can yakan, o aşıklarını öldüren nazların var ya, işte bu gönül çalan nazların da ne kadar hoştur. Senin hiç ümit vermeyen, umursamayan acımasız bakışların bizim zaten karşılık göremediğimiz aşkınla incinmiş gönlümüzü iyice yaraladı. Ey ahu gibi, tıpkı bir ceylanın gözü kadar güzel gözlü sevgili, bu güzel gözlerinle ne kadar can yakıcı bakıyorsun. Aşıklarına o güzel bakışlarınla ümit vermiyorsun, lakin bu karşılığı olmayan ümitlerle aşıkların daha da fazla yaralanıyor. Ey gül, ne acep silsileyi müşkiterin var. Ey şu, ne hoş can alıcı işvelerin var. Azude dili şerhaladı tünd nigahın. Ey gözleri ahu, ne yaman gamzelerin var.

Dinlemiş olduğunuz Yürük Semai, Nakış Yürük Semai'ydi. Faslın her iki bestesi ve ağır semaisi murabba, yürük semaimiz nakış formundaydı. Saz semaisi, aksak semai ve yürük semai usullerinden müteşekkil tanburi Küçük Osman Bey'in. Küçük Osman Bey ile alakalı çok fazla bilgi yok elimizde maalesef ama belli ki aynı dönemde yaşamış bir Osman Bey ve en az Tamburi Büyük Osman Bey kadar meşhur. Tamburi Büyük Osman Bey

Numan Ağa'nın torunu, Zeki Mehmet Ağa'nın oğlu. Böyle de silsileden bir musikişinas aile. Fakat Küçük Osman Bey zannediyorum Büyük Osman Bey ile karıştırılmamak için küçük lakabıyla anılmış. Keşke hakkında daha fazla bilgi ulaşabilseydi. Maalesef Küçük Osman Bey namıyla çok fazla eser de yok elimizde. Dinleyeceğiniz Sahsema'yı arz ettim, Tanduri'yi Küçük Osman Bey'in. Buyurun efendim.

Saygıdeğer dinleyenlerimiz, şimdi Lemmy Atlan'ın Türk Aksağı usulünde ve Nişabürek makamındaki şarkısını söyleyeceğiz. Güfte şairi Vecdi Bingöl. Efendim, Lemmy Atlı Hacı Kirami Efendi'den, Leon Hancıyan'dan, Bolahenk Nuri Bey'den, Enderuni Ali Bey'den, Hafız Yusuf Efendi'den ve Hacı Arif Bey'den ders almış. Hafız Yusuf Efendi'nin üslubu eserlerinde görülür, duyulur. Hacı Arif Bey'den küçük yaşta ders almış, hatta metü senasına mazhar olmuş. Hacı Arif Bey'den intikal eden şarkı üslubuna daha çok bağlı kalmış. Müceddit bir bestekar olmaya gayret etmemiş, geleneği sürdürmüş. Eski

Sara dair şarkılara nazaran farklı intervaller kullanmış elbette. Ama üslubuna bütünü itibariyle baktığınız zaman geleneğin dışına çıkmamış bir bestekar. Bir anlamda hocası veya en çok etkilendiği hocaları, bestekarlık babında en çok etkilendiği hocaları Hafız Yusuf Efendi ve hususiyetle Hacı Arif Bey'in şarkı yazma üslubunu devam ettirmiş diyebiliriz. Lemi adlı ileri yaşlarına kadar musiki camiasında pek sevilmiş, pek tanınmış. Platonik aşklarıyla, hatta isim vermeyelim de bu aşklarına yazdığı şarkılar, Türk musikisi şarkı repertuarının nadide eserleri arasına girmiştir. Kendisine güfte olarak verilip ısmarlanmış şarkıları da çok kısa sürede bestelemiştir ki onlar da sözlü eser repertuarımızın şaheserlerindendir. Kendine duyulan hürmetle ve haklı şöhretle Türk musikisi camiasının sevilen bestekarı olmuş, hala yazdığı şarkılar çok sevilerek söylene gelmektedir. Şimdi dinleyeceğiniz Nişabürek şarkısının güftesi, "Varsın gönül aşkınla harap olsun efendim, cananıma nezreyledim canımı kendim, derman aradım derdime hicranı beğendim, yansın gönül aşkınla harap olsun efendim."

Şimdi Nihavend makamına geçeceğiz saygıdeğer dinleyenlerimiz. Güfte şairi Hüseyin Aydın Kaya. Tam yaşı yaşıma, huyu huyuna boyu boyuma derler ya, öyle bir şiir. Pek severim bu şarkıyı. Bestekarı Vecdi Seyhun. Vecdi Seyhun'un zarif bestekarlık anlayışından ve muallim İsmail Hakkı Bey'den Kaptanzade Ali Rıza Efendi'ye tebarüz eden, oradan da Vecdi Seyhun'a geçen bestekarlık zarafeti diyelim. Tam bir İstanbul bestekarı. Şarkının özel bir adı var, Gönlümle Hasbihal. Gönül sen, hey hey gönül sen. Kime dert yansam elinden? Bana adım bile dertken mecnun edip dile yaydın. Gönül sen olmaz olaydın. Ben önce derken vur diye, yolumu kestin dur diye. Aşkın yaşı yoktur diye gençliğimi hiçe saydın. Gönül sen olmaz olaydın. Nihavend makamını viyoluyla Neriman Güneş Akalın gösterecek.

Efendim şimdi programımızda müteahhit defalar okuduğum bir şarkıyı tekrar söyleyeceğim. Zira bu şarkının daha eski bir notasına ulaştım. Güfte şairi Cenap Muhittin Kozanoğlu, Refik Fersan'ın meşhur şarkısı. Hani rüzgar uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız mısra ile başlayan şarkı. Beste tarihi 12 Nisan 1947 yazılı bir nota geçti elimize, Refik Fersan'ın el yazısı. Fakat programımızda arz etmişimdir birçok eser için, bestekarlar kendi eserleri hakkında tasarruf kullanıp daha sonra değiştirip el yazılarıyla neşrediyorlar demeyeyim de yazıp piyasaya arz ediyorlar. Gerçi piyasada musiki camiası. Herkesin elinde bulunan notalar olmuyor bunlar. Yani matbu notalar değil, el yazıları. Hem güftede takdim tehir var mısraları itibariyle, hem de melodik yapısı itibariyle. Bayağı değiştirmiş. İlk yazımı hangi tarihte bilmiyorum, ona bir not düşülmemiş ama eski Türkçe harflerle olduğuna göre demek ki Latin harflerine geçilmeden önce yazılmış bir nota. Zira elimizdeki nüsha el yazısı ama Latin harfleriyle yazılmış. Eski Türkçe, yeni Türkçe demiyorum. Türkçe Türkçedir zira. Osmanlıca diye bir lisan da kabul etmiyorum zaten. Türkçedir o. Atalarımızın kullandığı harflerdir, ayrı mesele. Efendim Münir Bey bunu plak yapmış ve Mehtap Uyumuş olarak okumuş. Belli ki ilk versiyonunu okuyor. Fakat notadaki gibi değil. Şiirin tamamı nasıl bilmiyorum. Tamamına ulaşamadım. Eğer saygıdeğer dinleyenlerimizden ulaşabilen varsa orijinaline, lütfen bir şekilde bendenize ulaştırsınlar. Daha sonra Mehtap Uyumuş Rüzgar Uyumuş olarak değişmiş. Ve son mısra ile ikinci mısra da yer değiştirmiş. Şimdi önümüzdeki nüshayı çalıp söyleyeceğiz. Zira Refik Fersan'ın el yazısı ama en kısa zamanda ilk versiyonunu da okuyacağım. Üç defa değişmiş şarkı. Benim okuyacağım zannediyorum ilk nüshası. Ondan sonra bir takım değişiklikler olmuş. Bir el yazısı var yine eski Türkçe ama Refik Fersan'a ait olup olmadığını bilmiyorum. Efendim bugün okuyacağımız gibi şiiri size arz edeyim. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Ey gözlerinin rengi kadar kalbi güzel kız. Gel çıt bile yok, korkma benim bahçede yalnız. Ölgün ışıyor varsa henüz bir iki yıldız. Malum haliniz günümüze ulaşan ve herkesin söylediği versiyon son mısra ile ikinci mısra yer değiştirmiştir. Fakat ilk versiyonundaki güfte ile beraber arz ettim ya, en kısa zamanda tekrar söyleyeyim.

Bu akşam da programımız nihayete erdi saygıdeğer dinleyenlerimiz. Refakat eden saz sanatkarları Viyolu ile Neriman Güneş Akalın, Kanun'la Funda Süyür, Ut'la Caner Altınbaş'tı.

0: Geceniz hayır olsun efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Klasik Türk Müziği Saati.

Gül hazin, sümbül perişan, bağ zarın şevki yok. Dernak olmuş, hezarın amekarın şevki yok. Recaizade Mahmut Ekrem'in bu dizelerine, Rahmi Bey'in Bayati makamındaki şarkısını Necdet Varol yönetimindeki İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinledik. Eserin başında da Seyfettin Osmanoğlu'nun Bayati Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başladık. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız yine. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Bayati ve Uşak makamında eserler bulabilirsiniz. İkinci Bayati eseri Bekir Ünlü Ataer'den dinleyeceğiz. Rakım Elkutlu'nun bir bestesi, güfte Nahit Hilmi Özeren'e ait. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in bayati eserini Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz şimdi. Beni vurdu güzeller, merhem etsin bilenler. Acep şehit olur mu yar yoluna ölenler?

Rüştü Şardağ'ın güftesini yazdığı, Fehmi Tokay'ın meşhur bayati eserini Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan sunuyoruz size. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle, perişan olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım.''

Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Tanburi İshak'ın Bayati şarkısını dinleyeceğiz. Meyleyledi gönlüm sana, bilmem ne hal oldu bana. Gördüğüm o günden beri ben müptela oldum sana.

Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Bayati şarkıyı Güler Basu Şen'den dinliyoruz. Ümit yolu serap mı, ahdimize cevap mı? Sevgilim söyle bana, aşk böyle ıstırap mı?

Yıldızlar Altında Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Ahmet Metin'in Kanun Taksimi'nin ardından Doğan Dikmen'i Saadet'in Kaynağı'nın Uşak şarkısında dinleyeceğiz. Güfte Halil İbrahim Akçam'a ait. Aşkınla yanan sineme el sürme yanarsın. Ömrüm sona ersin, beni sen öyle ararsın. Yıllar geçiyor, anlamadın aşkımı hala. Ömrüm sona ersin, beni sen öyle ararsın.

Kemani Haydar Tatlıyay'ın Uşak şarkısını Radife Erten'den dinliyoruz. Ömrümün gülüsün, gül ki güleyim, sevmek günah ise söyle de bileyim, sensiz yaşamaktansa ben öleyim, sevmek günah ise söyle de bileyim.

Subhi Ziya Özbekkan'ın Uşak şarkısını Özdal Kale'den dinliyoruz. Gücendi biraz sözlerime, münfail oldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu. Uçtu yüzünün pembeliği gül gibi soldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu.

Kemani Tatyos Efendi'nin uşak şarkısı var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Gam zedeyim, deva bulmam, garibim bir yuva kurmam, kaderimdir hep çektiğim, inlerim hiç reha bulmam.

Ahmet Kaçar'ın güftesini yazdığı Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısını Mustafa Erses'in yorumundan sunuyoruz. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri. Gözüm yollarda kaldı bunca yıllardan beri, bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri.

Ali Rıza Sağman'ın sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağın Uşak şarkısını Mehmet Refik Akbulut'tan dinliyoruz. Gördüm seni bir gün, yeni açmış güle döndüm. Coştum şakıyıp, aşk okuyan bülbüle döndüm. Bak, ayrılığın şimdi karanlık bucağında, bir bağrı yanık, boynu bükük sümbüle döndüm.

Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizlere Uşak makamında bir dahi şarkıyla veda ediyoruz. Müzeyyen Senar'dan dinliyoruz eseri. Akşam olur kervan çıkar yokuşa, Akgerdan'a siyah perçem yakışa, mail oldum o sendeki bakışa. Hoşça kalınız.

TRT Name. Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

repertuarı TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatkarlarıyla beraber sizler için icra edeceğiz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton meisterimiz Alican Vatanperver ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatkar dostlarım kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk'er Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi birbirinden güzel eserlere sazlarıyla, mızraplarıyla, nefesleriyle bendenizle birlikte seslerini verecekler, duyuracaklar sizlere. Efendim programımızda kemençevi Vasilaki'nin o fasıllarda sıkça dinlediğiniz Kürdili Cazkar Peşrevi ile başladık. Hemen akabinde güftesi Zekai Can kardeşe ve bestesi Selahattin Pınar'a ait olan Kürdili Cazkar şarkıyla sizlere merhaba dedik. Ne gelen var, ne haber var, gün uzak, yollar ırak. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak. Aydan imdat diledim, göklere açtım elimi. Bekledim böyle her akşam yüreğim sızlayarak. Güfteli eserini sizlere birbirinden kıymetli saz sanatkar dostlarımızla birlikte icra ettik. Efendim sıradaki eserimiz yine Kürdili Cazkar makamında ve Osman Nihat Akın'a ait. Ben bir yuvasız kuş gibi çamlarda gezerken çılgınca senin kahkahanın sesleri geldi diyeceğiz. Buyursun.

Aziz dostlar, herkese merhabalar. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Efendim, ben Deniz İbrahim Suat Erbay, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum

Evet, sıradaki eserimiz yine Kürdeli Hicazkar makamında bir şarkı. Güftesi ve bestesi Rıfat Ayaydın'a ait. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağladım. Niye gördüm seni, niye talimi aladım diyeceğiz.

Efendim TRT İstanbul Radyosu'na yıllarca kanunuyla ve besteleriyle hizmet etmiş bir bestekarın eseri geldi sıra. Necdet Varol'dan bahsediyoruz. Kanuni Necdet Varol aynı zamanda bir zamanlar TRT İstanbul Radyosu'nda şeflikte yapmış. Rahmet olsun kendisine diyerek onun çok fazla icra edilmeyen bir eserini sizlere sunacağız şimdi. Aşk dedik daldık bir kez derinlere, bir çift göze, ince bele, bir ceylana, kul olduk yine. Meşk dedik düzen kurduk, çaldık söyledik, dökülen hep hüsran oldu, hicran oldu name yerine. Buyurun efendim.

Efendim, sıradaki şarkımız Selahattin İnal'a ait. Nihavend makamında bir şarkı. Dün gece hayalinle yine baş başa kaldım. Gönlümün şen meleği seninle oyalandım. Bin haz veren vuslatın zevkiyle mest olarak. Gönlümün şen meleği seninle oyalandım diyeceğiz. Dinliyorsunuz efendim.

Yine Nihavend bir şarkıyla devam ediyoruz. Bestesi Osman Nihat Akın'a ait. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi. En eski hatıralar daha henüz dün gibi. Neden gönül bu işli hayatı küskün gibi? En eski hatıralar daha henüz dün gibi. Dinliyorsunuz efendim.

Evet efendim, programımıza devam ediyoruz. Yine Nihavend makamında, fantezi formunda bir eser. Merhum Tamburi Kamuran Yarkın'a ait güzel bir eser. Sisli bir hayal gibi içimde hatıralar, gittiğin günden beri kalbim hasretle çağlar diyeceğiz. Buyursunlar.

Ne kadar güzel şarkılar ve şimdi dillere pelesenk olmuş bir şarkı. Güftesi Turgut Yarkent, bestesi ise Avni Anıl'a ait. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum, gönlümün dalında bir yuva kurdum diyeceğiz. Buyursunlar efendim.

Evet efendim, programımıza Vecdi Seyhun'un bestesiyle, Nihaven şarkısıyla devam ediyoruz. Dillere pelesenk olmuş bir şarkı. Bu şarkıyı okurken sizler de bizlere eşlik etmenizi ümit ediyoruz. Hatırlar mısın beni bir zamanlar, ne kadar severdim seni. Gözümde güneştin, gönlümde bahar, ne kadar severdim seni.

Efendim programımıza şimdi Hicaz bir Rumeli türküsüyle devam edeceğiz. Şu yaltadan taş yükledim gemim dolmadı. Şu gençlikte bir yar sevdim, o da olmadı. Buyursunlar.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name mikrofonlarından mutlu günler, sevgiler, saygılar sunuyoruz. İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere seslendiğimiz yayınımızda maziden günümüze uzanan namelerle zamanın kalbimize bıraktığı güzellikleri beraberce yad edeceğiz. Geçmiş zaman olur ki programında bir özel şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz değerli dinleyenler. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracağız. Bugün programımız Kürdeli Cazkar makamında şarkılarla başlıyor. İlk olarak değerli sanatkar Faruk Tınaz'a kulak veriyoruz. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bestesi Sadi Hoşses, güftesi Faik Ali Ozansoy'a ait eseri dinliyoruz. Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey.

Kıymetli sanatçı Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Sanatçının 98 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünde yer alan Bahar Çiçek Çiçek Gelince Güzel, Hayat Sevince Sevilince Güzel isimli şarkısını dinledik beraberce. Güfte Mehmet Erbulan imzalıydı. Kürdeli Cazkar makamındaki şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Necip Gülses'in güftesi Nuriye Eracar'a ait eserini dinleyeceğiz. Hasan Eylen bizlerle birlikte olacak. Bu şarkı aynı zamanda Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünde yer almakta. Duygular coşuyor çaldığın zaman, sevgiler koşuyor geldiğin zaman, saatler duruyor sevdiğin zaman, sen vur da tamburun tellerine yar, gözyaşım süzülsün ellerine yar.

Geçmiş Zaman Olur Ki programında bazen 2000'li yıllarda yayınlanan o güzel albümlerden eserlere örnek veriyoruz. Bazen de 80'li 90'lı yıllara uzanıyoruz. Yine o zamanın stüdyo şartlarında kaydedilmiş, farklı altyapılarla düzenlenmiş şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. İşte az önce dinlediğimiz Mahmut Oğul eseri o eserlerden birine örnekti. Kürdeli Cazker makamındaki şarkının güftesi Yalçın Benlican imzalıydı. Ahmet Özsan'ın 88 yılında yayınlanan Gel isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaştık. Söyle bana yağmur gözlüm, sen hiç deniz gördün mü diye sordu sanatçımız. Şimdi ise birlikteliğimiz yine 80'li ve 90'lı yıllara sesiyle, icrasıyla damga vuran bir başka sanatçı Nalan Altınörs'e devam ediyor.

Sözleri Aşkın Tuna tarafından kaleme alınan Kürdeli Cazkâr makamındaki Metin Everest bestesinde Yüksel Uzel bizlerle birlikteydi. Bir gülüş, bir bakış, bir aşk yüzünden dedi bizlere ve aşkın kalplerde bıraktığı hayal kırıklıklarını, heyecanlarını bu güzel şarkıyla paylaştı. Şimdi yine nostaljik bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Emel Sayın'ın 1989 tarihli Kanımda Kıvılcım albümünden çok sevilen bir Erdoğan Berker şarkısı dinleyeceğiz. Nihavet makamındaki bu şarkının güftesi Bekir Mutlu'ya ait. Dün gönlümle der.

Değerli sanatçı Seçil Yeper'in ilk kez 1986 yılında seslendirmiş olduğu bir Bilge Özgen şarkısına kulak verdik. Nihavend makamındaki bu şarkının güftesi Ayten Baykal imzalıydı. Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır, gönülde bir gül olur. Soldurursan sen onu, damla damla gözyaşın, ırmak olur, sel olur. Sevginin, aşkın güzelliğini, kıymetini bize bir kez daha anlatan bu güzel şarkının ardından şimdi Gönül Yazar'dan yine nostaljik bir paylaşımla sizlere sesleniyoruz. 2013 yılında yayınlanan ve Gönül Yazar şarkılarından seçkileri içeren Gönülden Gönüllere isimli albümden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Beste ve güftesi Alaaddin Şensoy'a ait nihavend bir eser. Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum.

Sözleri Muharrem Naci Sayan tarafından kaleme alınan Niyavend Erol Sayan eserini dinledik. Cici Kız Serap Mutlu Akbulut yorumuyla bizlerle birlikteydi. Şimdi biraz daha günümüze gelelim. Biliyorsunuz bugün bolca Zekai Tunca şarkısı dinledik. İşte şimdi bir Zekai Tunca şarkısına daha kulak vereceğiz. Güfte Metin Pütmek imzalı sanatçımız İzmir Radyosu'nun değerli sesi Lale Mumcu Başel. Leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri, aşkla yanan gönülleri öksüz koydun sen giderken.

Belgin Erol Gündoğdu Zeynettin Maraş'ın Nihavend eseriyle bizlere seslendi. Arzular bir bir hayal oldu, baharımın gülleri soldu. Gönlüm hicran, hasret, gamla doldu. Diliyoruz güzel kalpler bu şarkının sonrasında hüzünden, gamdan, kederden uzak olur değerli dostlarımız. İyi dileklerle sizlere seslenelim ve yine hareketli bir Nihavend esere kulak verelim. Yıldırım Gürses bizlerle birlikte olacak. Sanatçı, beste ve güftesi kendisine ait çok sevilen bir şarkıyla konuğumuz oluyor. Aşkım bahardı, ümitler vardı.

aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı.

0: aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı.
1: Değerli dostlarımız, Kürdeli Yüce Asker ve Nihavend makamındaki şarkıların ardından Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuza Hicaz makamında eserlerle devam ediyoruz. Hareketli şarkılar dinlemiştik. Şimdi ise ruhumuzu dinlendiren yumuşak namelerde çok özel bir sese Muazzez Abacı'ya kulak vereceğiz. İlk olarak İstanbul Radyosu Ut sanatçılarından Caner Altınbaş Hicaz bir Taksim sunacak bize. Hemen ardından Muazzez Abacı Selahattin Pınar'ın sözleri Hüseyin Suat Yalçın'a ait Hicaz şarkısıyla bize seslenecek. Dinleyeceğimiz kayıt Muazzez Hanım'ın 1974 tarihli bir kaydı. Kalmadı bende ne arzu ne gönül, kime aldanmadı divane gönül? Yandı hep boş yere pervane gönül, kime aldanmadı divane gönül?

Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Karacaoğlan'a ait Hicaz eserini Gülden Sarı Kahya icrasıyla dinledik. Yine Hicaz bir şarkıya kulak vereceğiz. Seçil Heper'in bilinen, sevilen şarkılarından toplanan bir albümle 2006 yılında yayınlanan en iyileriyle Seçil Heper albümünden bir eser. Bir Erdoğan Berker bestesi dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesi Cansın Erol Ozan'a ait. Seneler ne olur üstüme gelmeyin, saatler yavaş biraz, günleri bitirmeyin.

Bestekar, ses sanatçısı ve koro şefi Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz eserini Serap Kuzey'den dinledik. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Hayat her şeye rağmen tüm cilveleriyle çok güzel kıymetli dinleyicilerimiz. Kaç yılı geride bırakmış olursak olalım, her ne yaşamış olursak olalım, yine de sevmekten, sevilmekten vazgeçmeyelim. Evet, şarkılarla yolculuğumuza da devam edelim. Hicaz makamında bir Fahri Kayaan bestesinde Ayşegül Durukan'a kulak verelim. Yine 90'lı yıllardan kalma bir kayıt. Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 90 yılında yayınlanan Sevgim İçin isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayayım dağlar.

Duygusal bir eserin hemen ardından Ayşe Tunalı'yı dinledik. Sanatçının 97 yılı tarihli Unutulmayan Şarkılar isimli albümünden Anonim Bir Hicaz Türkiye'ye kulak verdik. Evet değerli dinleyicilerimiz, kah hareketli kah hüzünlü eserlerle yolculuğumuz devam ediyor. Hep aşkın, sevginin güzelliğinden bahsediyoruz, bu duyguların yüceliğinden bahsediyoruz. Tabii ki Türk sanat müziğimizde bestelenmiş birçok eserde de bu güzel duygulara şahit oluyoruz. Şimdi yine o eserlerden birini dinleyeceğiz. Hüsnü Üstün'ün Güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz şarkısında Hasan Eylen'e kulak vereceğiz. Bu eser sanatçının 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer almakta. Aşkımız ne güzeldi. Bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım.

İnce Sızı Sen Ol Bahtımın Yıldızı, bir diğer adıyla Çerkez Kızı, Yahya Geylan yorumuyla huzurlarınızdaydı. Bir Selahattin İnal bestesine kulak verdik. Hicaz eserin güftesi Ali Orhan Arıkan imzalıydı. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Hicaz makamındaki eserlerden sonra Kürdi, Acem Kürdi, Muayyer Kürdi şarkılara yer vereceğiz. Şimdi Kürdi bir eserle Yeşilçamlı yıllara uzanacağız. Yine 1970'li yıllarda ve öncesinde Neşe Karaböcek, Handan Kara, Belkıs Özener gibi sanatçılar tarafından seslendirilmiş bir Şekip Ayhan Özışık bestesine kulak vereceğiz. Özellikle 1972 yılında başrollerinde Emel Sayın'ın oynadığı Gülizar filminde de Emel Sayın tarafından seslendirilmiş bir şarkı. Şimdi ise Behiye Aksoy seslendirecek bizler için, güfte Ülkü Aker imzalı. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın.

70'li yılların başında Ayla Büyükataman'ın 45'lik bir plakta seslendirdiği Saadettin Ökten-Ay şarkısını dinledik. Acem Kürdi eserin güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Şimdi yine 45'lik bir plaktan güzel bir şarkıya kulak vereceğiz. Mediha Demirkıran'la 1965 yılına uzanacağız. Sanatçı seslendirmiş olduğu yabancı

Gülü şarkısıyla bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda bu planında Avni Anıl'ın Dilşad Olacak isimli eserine de yer vermiş. Evet, bir Metin Büke bestesi dinliyoruz. Yaban Gülü.

Cavit'ten Yürek, Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısıyla konuğumuz oldu. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Evet, güzel bir Yeşilçam şarkısına kulak verdik. Şimdi yine 60'lı yılların sonuna uzanacağız değerli dostlarımız. Sevim Deran bizlerle birlikte olacak. Sanatçının ilk kez 1968 yılında seslendirdiği bir eseri dinleyeceğiz. Aynı zamanda dinleyeceğimiz bu şarkı Tez Geçse De isimli 2005 tarihli seçme şarkılardan oluşan albümde de kendine yer bulmuş anonim bir eser. Bir arzum var isterim, çıldırtıyor beni sevgin. Gel sevgilim sabahın ilk sularında, kollarımı açıp semaya koş sevgilim. Bir diğer adı Rüyam Hülyam.

Efendim, bu güzel şarkıyla ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Bugün de Türk müziğinin eşsiz namelerini sizlerle paylaştık. Biliyorsunuz her gün TRT Name frekansında gününüze eşlik ediyoruz, ortak duygularda buluşuyoruz. Bazen hüzünleniyoruz şarkılarda, bazen neşeyi, mutluluğu beraberce paylaşıyoruz. Biz yarın yeniden bu mikrofonda gününüze en güzel eserlerle renklendirmek üzere huzurlarınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Gündoğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi şarkısında Asuman Assım ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.